0: numarası alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar almadı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok

yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

yükü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığını oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tel asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin gagasında can sürettir. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor Dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir

0: yanı yüze vurandı. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

size söylüyorum size. Adam kılığımda gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız.

adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı ömrümün

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Gerisi
1: Radyo konu. Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Burkun Halk Radyosu, TİDE Radyo'dan, TİDE TV'den, radyomerhaba.de üstünden sesimizi duyan bütün dostlarımıza güzel bir sabahtan saygılar, sevgiler. Yayınımız başladı. Kerim ve Kasım mikrofonlarda bir saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0177-977-2772 üstünden mesaj gönderebileceksiniz. Gördüğünüz gibi tabii ki televizyon bölümünden bizi izleyenler, Avukat Talha Barut bizlerle birlikte tam izin sezonunun başladığı bu günlerde ne yapacağız? Sorularımızı soracağız. Türkiye'ye giderken neler olabilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunların hepsini bugün programımızda konuşacağız. Sohbetimize katılmak isteyenler dediğimiz gibi WhatsApp'tan ulaşabilir. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morningshow. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Carsten sind wir wie jeden Morgen für euch am schönen Live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177-977-2772 halten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Sevgili Kerim, açılışımızı yapalım, ondan sonra Talha'yı yakalamışken sorularımızı sormaya başlayalım. Önce hareketli bir şarkıyla açılış yapıyoruz, ardından biz buradayız. TİDE Radyo'dasınız, hepinize günaydın.
1: Ja, dann schauen wir direkt mit der ersten Musikpause durch, kommen wir wieder für euch zurück. Denn heute sind wir nicht alleine, sondern heute haben wir den Rechtsanwalt für türkisches Recht, Talha Barut, bei uns und werden ihm ein paar Fragen stellen. Und das machen wir dann in den nächsten Minuten direkt.

0: Çok eski bir türkü Pau'dan dinledik. Yayınımıza şöyle hemen hızlı bir şekilde girişimizi yapalım sevgili Kerimciğim. Tatil başladı. Hatta bugünden itibaren uçaklar, hava yollarında gidecek olanlar dikkatli olsunlar. Çünkü yoğunluğun fazla olduğunun haberleri geliyor. Otomobille gidecek olanlar da dikkatli gitsinler. Biz sorularımızı sormaya başlayalım mı Kerim?
1: Yok, benim yanım ankazım.
0: Peki sevgili Talha, hoş geldin. Mikrofonu şöyle kendine yakın alarak yine bize vakit ayırdığın için öncelikle teşekkür ederiz. Talha, tatil başladı. Vatandaşlarımız işte özlediğimiz memleketimize gidenler, diğer ülkelere gezmeye gidenler oluyor ama Türkiye'ye gidenler için senin tavsiyelerin neler olacak? Tatil başlamışken insanlar buradan giderken yanlarında ne gibi evrakları götürmeleri gerekiyor? İşte hem sağlık sigortası için ya da işte emekli olanların hangi belge, nasıl bir belge gelerle gitmeliyiz Türkiye'ye giderken? Yanımızda neler olmalı?
2: Evet, öncelikle herkese günaydınlar diliyorum. Bir grup gitti. Yollarda bir grup yola çıkmak üzere. Evet, her sene olduğu gibi tabii ki uçak biletlerinin yüksek olmasından dolayı kalabalık aileler araçla, taşıtla gitmeyi evet. tercih ediyorlar. Bu sebeple onların gümrüklerde dikkat etmesi gereken hususlar var. Çünkü en çok denk gelen ve bizi arayan insanlar değişik sınırlarda çok yüksek rakamlarda gümrük cezalarına çarptırılmış insanlar bize soruyor, ya ben işte yanında şu kadar litre zeytinyağı almıştım ama 4000 euro ceza yedim. İşte
0: Allah Allah.
2: Aynen böyle. Aha. Çünkü oradaki genel kural şudur, yani yasalarda şöyle yazmaz, şu kadar litre alabilirsin diye yazmaz. Hı. Yani genel olarak kişisel kullanıma mahsus eşyaları götürebilirsiniz ama onun dışında tüketemeyeceğinden fazla ürün varsa yanında bunu ticari olarak değerlendirebilirler, kaçakçılığa sokabilirler. Aa. Ve ciddi cezalar kesebilirler ve siz bilmediğiniz bir ülkede, atıyorum mesela benim az önce söylediğim olay Hırvatistan'da yaşanmış, 40 litre zeytinyağı için, ki kişi kendi bahçesinde bunu kendi yapmış, evet. aslında ticari evet. bir yönü de yok evet. ama hı. 40 litre zeytinyağı için 4000 euro ceza yemişler. Böyle durumlarla karşılaşmamak için kişisel kullanımı aşan ürünleri götürmemek lazım. Nakit de dikkat etmek lazım. İşte kişi başı 10.000 euro sınırı varsa buna riayet etmek lazım. Yine altında 430 euro sınırına dikkat etmemiz gerekiyor. Belge olarak da buradan giderken insanlar sağlık sigortasında, buradaki sigortadan TA11 belgesi almaları gerekiyor ki Türkiye'de sağlık durumdan, acil bir durum olduğunda müdahale edilebilsin. Ama kronik hastalar var, onlar TA12 almalı. Çünkü onlar acil durum dışında da sürekli doktora gitmek zorunda. Hmm. Onlar ancak TA12 ile bunu mümkün kılabilirler. Onun için bunu dikkat etsinler. Bir de Türkiye'de bazı vatandaşlar soruyor, ben işte gitmişken emekliye başvuracağım, SGK'ya müracaat edeceğim, hangi belgeleri almam lazım diyenler oluyor. Onlar da buradan birincisi Deutsche Renten Versicherung'dan, yani Alman emeklilik sigortasından hizmet döküm cetvellerini almaları gerekiyor. İkincisi de kadınlar buna ek olarak bir de ev hanımı olarak geçirdikleri süreleri ikametgah belgesi olarak çıkartması gerekiyor. Yani hangi tarihten beri burada ikamet ettiklerine dair bir melde bescheinigung. İkametgah ama mit adres verlauf, yani evet. adresleri olması lazım. Evet. Sadece son adresini evet. alıp gitmemesi lazım. Yoksa boşa gitmiş olur. Bir de yurda giriş çıkış kayıtlarını aldıklarında orada müracaatlarını yapabilirler. Ama benim onlara kişisel tavsiyem, müracaat etmeden önce bir hesaplama yaptırsınlar. Daha sonra birkaç yere daha sorsunlar, öyle bir acat tabii, yapsınlar. Çünkü tabii. imza attıktan sonra onun dönüşü olmaz. Ama belgeleri soruyorlarsa genel olarak belgeler bunlardır.
0: Peki, hemen özetliyoruz. Ondan sonra kısa müzik arası, gelen sorulara da bakacağız. 0177 977 2772 WhatsApp'tan sorularınız için efendim. Şayet canlı yayında sormak istiyorum diyorsanız beni ara yazmanız yeterlidir. WhatsApp'tan sizi arayabiliriz. Kerim, söz sende.
3: Die Ferien haben begonnen und die Menschen reisen in die Türkei und dabei stellt sich dann für viele die Fragen, gibt es Dokumente, die man mitnehmen muss, wenn man hier aus Deutschland aus abreist, welche Unterlagen sind für die Krankenversicherung bzw. für Rentenanträge erforderlich, die bei ihrer Reise in die Türkei mit sich, die man bei der Reise mit in die Türkei mit sich führen sollte. Und ja, auf jeden Fall bei der Krankenversicherung sollte man erstmal einen Auszug fordern, dass man beziehungsweise bei der Krankenkasse mal Bescheid geben, dass man in die Türkei reist und einen Versicherungsschein benötigt für die Türkei. Dann wird auch eins zugeschickt. Bei chronisch Kranken gibt es auch nochmal eine andere Version. Das muss man dann halt mit der Versicherung einmal kurz besprechen, beziehungsweise anrufen und der Versicherung Bescheid geben. Also auf jeden Fall nicht vergessen, sowas auch zu beachten. Aber auch beachten, was man mitnimmt, sei es im Flug oder sei es auch mit dem Auto. Viele verzichten tatsächlich gerade auf Flüge durch die Preise derzeit und dafür gibt es dann auch die Möglichkeit, dann halt auch mit dem Auto zu fahren und dabei dann natürlich auch Sachen mitzunehmen. Und viele übertreiben es dann auch mit den Sachen, die man mitnimmt, und nehmen dann auf einmal 20 Tafeln Schokoladen mit. Das ist natürlich nicht erlaubt. Es steht jetzt zwar nicht im Gesetz, dass man nur 3 Tafeln Schokolade mit dabei haben darf, aber es ist für den normalen Gebrauch, für den normalen Verzehr gedacht. Und 20 Tafeln ist eigentlich in der Regel kein normaler Verzehr, sondern da weiß man einfach direkt, dass das ja mitgebracht wurde, um das Ganze zu verschenken oder und so weiter und so fort. Das möchte die türkische Regierung nicht. Die türkische Regierung möchte, dass man von da aus Schokolade kauft und man der Wirtschaft da vor Ort hilft. Jetzt eine kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.
0: Şarkı arasından sonra hemen trafikte başımıza gelen olayları konuşacağız. Hemen geliyoruz. Çok kısa bir şarkı arası.

0: zamanı iyi değerlendirmek adına şarkıyı biraz kısa keselim. Çünkü Talha Barus'u her zaman stüdyomuza getiremiyoruz. Vakti olmadığı zamanlar oluyor. Şimdi sevgili Talha, biraz önce şarkı arasında da sana söyledim. Bizim sponsorumuz Gutahta Bülent Akpınar. Daha önce bir telefon görüşmesinde Türkiye'ye gidiyorum, bir kaza olmuş, onun gutahtını yapacağım diye. Allah göstermesin. Tabii ki tatile gittiğimizde vatandaşlarımızın ne sağlığına, ne malına, ne mülküne bir zarar gelsin istemeyiz. Ama ola ki Türkiye'de bir kaza durumunda insanların ilk yapması gereken nedir? Araçla gidiyoruz çünkü trafikte uzun bir yol, 3000 kilometrelik bir yol gidiliyor. En çok ne yedik? Kaza yaptık. Yani yapmayalım da Allah göster. Oldu, ne yapmamız lazım?
1: Yani Bülent oradaysa Bülent bu işleri iyi bilir. Ona da selam olsun. Şimdi tabii ki öncelikli olarak güvenlik. Yani kaza her ne şekilde olursa olsun başka kazalara sebebiyet vermemek için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Gerekli ikazların alınması lazım kişi eğer onu yapabilecek durumdaysa. Tabii burada kazaları iki türlü ayırıyoruz. Bir maddi hasarlı kazalar, bir de yaralama ya da ölüm vakalarının olduğu kazalar. Kaza durumunda eğer sadece maddi hasar varsa ve iki tarafta polis çağırmaya gerek görmüyorsa kendi aralarında bir tutanak tutabilirler. Yalnız bu tutanağı düzgün tutmaları gerekiyor ve fotoğraflamaları gerekiyor. Her iki aracı da pozisyonlarında çok araçları hareket ettirmeden kazanın nasıl olduğunu iyi resmetmeleri gerekiyor. Ve etrafta da buna şahit olanların bilgilerini almaları gerekiyor. Hmm. Yine sürücüler birbirlerinin kimlik bilgilerini, sigorta bilgilerini almaları gerekiyor ki ileride sigortalara müracaat noktasında bilgi eksikliğinden dolayı işlemlerde gecikme olmasın. Ama eğer ölüm ya da yaralama olmuşsa tabii ki bu durumda mecburen polise haber verilmesi gerekiyor. 112 aramaları gerekiyor ve polisin gelip tetkiklerini yapmaları gerekiyor. Eğer bir yaralama durumu varsa mutlaka hastaneye gidip rapor alınması gerekiyor. Bunlar ileride tazminat noktasında önem arz ediyor. Çünkü değişik tazminat kalemleri var. Bunlardan bir kısmı maddi zararlara ilişkindir. İşte Türkiye'de aracın değeri kazalı araç, değeri kaybedilen araçtır. Bu değer kaybını kişi ekstra isteyebiliyor. Yani yaptırma masraflarının haricinde değer kaybını da isteyebiliyor. Hmm. Onun haricinde anladım. Eğer iş göremezlik durumu olduysa bu iş göremezlikten kaynaklı maddi zararlarını, ekstra tedavi masrafları olduysa sigortaların karşılamadığı ekstra tedavi masraflarını yine talep edebilirler. Yine kişi öldüyse bu durumda mirasçılar destekten yoksun kalma tazminatı davası açabilirler. Yani bu noktada maddi manevi tazminat davalarını sürdürebilirler ve Türkiye'de bu yargıta içtihatlarıyla oturmuş, yerleşmiş. Ayrıca kişiler bu araçlarını yurt dışında yaptırabilirler ve bunun da Türkiye'deki sigortaların ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Eskiden bunu ödemiyorduk. Burada Türkiye'de yaptırsın diyordu ama yabancı plakalı araç Türkiye'den Almanya'ya yola giderken kaza yapmış. Bu kişi nasıl bir ay daha orada kalıp bu işlerle ilgilenebilir ki? Dolayısıyla bu noktada açılmış davalar vardı ve kazanıldı. Ve bu noktada yerleşik bir içtihat oluştu. Yani yurt dışında da bu araçlar tamir ettirildiğinde bunların masrafları yine Türkiye'deki sigortalardan istenebiliyor.
0: Evet. Peki Kerim, bunu özetleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ja. Da gab es noch einige andere Fragen, unter anderem die Frage, wenn man jetzt auf dem Weg ist und wir gehen jetzt vor allem darauf ein, mit dem Auto in die Türkei fährt, was dann passiert, wenn ein Unfall passiert. Da sind natürlich zwei Paar Schuhe, also Punkt 1, sind Menschen zu Schaden gekommen, ja oder nein? Wenn ja, muss natürlich direkt die örtliche Polizei angerufen werden und alles sich angeschaut werden, geschaut werden, wer zu Schaden gekommen ist, etc. etc. Oder halt zweiter Punkt, es ist nur ein materieller Schaden. Da muss abgewogen werden, ob man die Polizei anruft oder nicht. Im Regelfall empfiehlt man es eigentlich immer, die Polizei zu kontaktieren. Einfach so, dass da der Datenaustausch wirklich ohne Fehler auch erfolgt und dass es auch noch, ich sag mal, andere Leute gibt, die das Ganze beweisen können, wer wem reingefahren ist. Für sowas sind dann auch wiederum ist dann die Polizei auf jeden Fall hilfreich und unter anderem auf jeden Fall ist auch wichtig, dabei zu beachten, wie gesagt, dass man alles sich genauestens aufschreibt von der gegnerischen Partei. Und auch schaut genau, was da jetzt genau passiert ist. Und wenn natürlich jemand zu Schaden gekommen ist, dann gibt es natürlich verschiedene Schadens, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Geld zurückbekommen, sei es für einen Arztbesuch, sei es für Ärzte, für Arztkosten, die dadurch entstanden sind. Vielleicht kann diese Person, die im anderen Auto saß, nicht mehr arbeiten durch den Autounfall, etc. etc. Da gibt es Möglichkeiten, wirklich auch von der gegnerischen Versicherung gezahlt zu werden. Das alles muss natürlich geschaut werden, das alles muss komplett einmal dann halt besprochen werden. Und dafür sollte man sich auf jeden Fall einen Anwalt und auch einen Gutachter im besten Fall zuziehen und mit diesem den Fall dann auch besprechen.
0: Sevgili Tayla, geçtiğimiz gün sen takip ettiğin için biliyorsundur ama ben bir dinleyicilerimiz açısından sormak istiyorum. Türkiye'de bir yetkilimiz işte biz özellikle Avrupa'dan gidip de araçlarla gittik. Hep büyük cezalar geliyor, problem çıkıyor ama orada bir soru sordular. Ya diyor aracın sahibi içinde olsun da diyor kim sürerse sürsün diye bir açıklama yaptı. Yani şimdi biz araçla Türkiye'ye gittiğimizde aracın içinde oturuyorsak benim arkadaşım arabamı kullanıyorsa ceza yemeyeceğiz mi diye insanın aklına geliyor. Yetkili diyor hayır diyor sen aracın isterse bagajında ol diyor ceza yemezsin diyor. Bu doğru mu? Ya bunu yapabilir miyiz yani bu bence bilmiyorum yani bakan orada konuşunca evet her şey güzel güllük gülistanlık gösterir ama Türkiye'ye gidenlerde şu kadar ceza yedik bu kadar ceza yedik diye geliyor. Nedir bunun gerekçesi nasıl olacak bu?
1: Evet aslında orada ben açıkçası bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut mevzuat buna uygun değil. Mevcut mevzuatta tebliğlerde Türkiye'de yerleşik olan insanların yurt dışı plakalı araçları kullanamayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla kişi yanında bile olsa yurt içinde Türkiye'de yerleşik biri bu aracı kullanamaz. Eğer bu noktada tabii ki bir tebliğ düzenlemesiyle değişiklikle bu mümkün kılınabilir ama şu anda eğer araçlarını özellikle şu anda Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarla gidenler Türkiye'deki akrabalarına Türkiye'de yaşayan akrabalarına bu araçları verirlerse kendileri ciddi cezalar yiyebilirler. Özellikle pahalı araçlarda bu cezalar çok yüksek rakamları bulabiliyor. Benim onlara tavsiyem eğer illa kendileri kullanamayacaklarsa alt soy ya da üst soy yani anne baba ya da çocuklar ama bunların da yurt dışında yerleşik olma şartıyla onların kullanımına verebilirler ama onun haricinde kardeş dahi birinci derecede sayılmıyor, ikinci derecede sayılıyor. Dolayısıyla onların kullanımına verirlerse kendileri araçta olduğu halde Türkiye'de yerleşik birine verirlerse ceza yeme durumuyla söz karşı karşıya kalırlar.
0: Peki diyelim ki polis durdurdu, yanımda arkadaşım sürüyor. Sana ceza yazacağım diye. Bakın efendim diyor Türkiye'nin yetkilisi bunu söylüyor. Videoyu gösterdim polise. Kabul ettiremez miyiz?
1: Şimdi orada kabul yani şimdi polis ben ceza yazacağım derse yazabilir ve buna kimse engel olamaz. Yani çünkü polisin orada ceza yazması gerekiyor. O yanlış bir durum. Orada sadece bir söylem bunu haklı çıkarmaz. Tebliğ çıkarılması lazım bu konuda. Düzenleme çıkarılması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hani insanların beyanına göre hukuk şekillenmez. Ya çıkarılacak yasalara ya da tebliğlere göre şekillenir. Bu noktada da böyle bir tebliğ çıkarılırsa, değişiklik olursa neden olmasın? Ve insanların da beklentisi aslında bu yönde. Ben çıkarılacağını çok zannetmiyorum. Çünkü bu yurt dışı plakalı araçların Türkiye'ye izin verilmesi durumu biz bunu radyoda çok söyledik yıllardır. Kişisel kullanıma mahsustur. O kişinin kullanımına mahsustur. Yani bunu ticariye döndürmeye engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü ilk bu hak verildiğinde bazı insanlar gidip Türkiye'de yaşayan kardeşine, abisine arabalarını bıraktı.
0: Biliyorum o olayı.
1: Ondan
0: sen
1: sonra
0: yayın yapmıştık.
1: Aynen. Sonra buraya çıkıp geldiler. Onlar ceza yediler. Ama tamam da yani bu kanun koyucu bu hakkı verirken sizin kullanımınıza mahsus veriyor. Zaten devletin en çok para kazandığı konulardan biri araç. Hani ÖTV, KDV. Yani bu noktada bunun önünü açtıklarında herkesin bir akrabası, bir tanıdığı var. Herkes götürür arabasını orada bırakır gelir ve orada yurt içi araç satışları zarar görür ve devletin alacağı vergi de bundan çok son derece azdır. Zaten şu anda devlet ben nereden vergi alsam diye onun peşinde. Şu anda tapuyla alakalı çok ciddi sıkıntılar var.
0: Ona
1: İnsanlara
0: geçeceğiz.
1: Mektup geliyor.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla ben açıkçası tavsiye etmiyorum insanlara. Ben Bakan Bey böyle dedi ben o videoyu gösteririm ceza yemem diye olayı riske atmasınlar derim.
0: Peki Kerim özetledikten sonra kısa bir şarkı arası şarkıdan sonra değişik bir konuya geçeceğiz efendim.
2: Ja, jetzt haben wir gerade nochmal darüber gesprochen, wenn man mit dem Auto in die Türkei fährt und da dann vor Ort endlich angekommen ist. Ich sag mal, das Auto vielleicht ein cooles Auto ist. Ich sag mal, ich nenne es mal keine Marke, auf jeden Fall ein Premium-Auto ist. Und dann nun mal der Cousin in der Türkei fragt, ob ich das Auto mal fahren darf. Ja, und da sollte man direkt mit Nein antworten. Nicht, weil man egoistisch ist und sagt, das ist mein Auto, warum sollst du das fahren? Sondern wenn das die Polizei vor Ort sieht, es muss nicht mal zu einem Unfall kommen, wenn das die Polizei vor Ort sieht, dass man ein Auto fährt, ohne dafür eine Genehmigung zu haben, beziehungsweise ohne dafür versichert zu sein, beziehungsweise auch die Steuern dafür gezahlt zu haben in der Türkei, heißt es dann direkt, ja, okay, dann komm mal her. Dann bekommst du jetzt eine Strafe als Fahrzeugbesitzer. Nicht mal der Fahrer bekommt die Strafe, sondern der Fahrzeugbesitzer bekommt die Strafe. Und das sind so Strafen, die sind sogar für uns, obwohl wir hier in Euro, den Vorteil haben, dass wir in Euro zahlen können. Und dadurch, dass der türkische Lira bei 53 ist, zahlt man ja bei gewissen Sachen nicht viel. Nee. Das sind dann auch mal so 200-300 Euro auf einmal, die man auf einmal zahlen muss, nur weil der Cousin das Auto gefahren ist. Nicht mal der kleine Bruder, der in der Türkei gemeldet ist, dürfte das Auto fahren. Nur Leute, die wirklich im Ausland gemeldet sind und dein Bruder sind, dürften das Auto fahren. Ansonsten darf keiner das Auto fahren. Das muss man einfach mal so erwähnt haben. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, die einen oder anderen in der Türkei können sich nun mal nicht alle ein Premium-Auto leisten und neigen dann dazu natürlich in dem Sinne dann, wenn man aus Deutschland herkommt, das Auto halt auch gerne mal fahren zu wollen, wenn es vor allem eine Premium-Marke ist und Premium-Ausstattung ist. Das Problem ist aber auch dabei, das muss man auch erwähnt haben, wenn man das Auto hergibt und das auch noch ein Premium-Auto ist, mit Premium-Ausstattung ist, das auch noch einen super guten Preis hat, wenn es 50, 60, 70.000 Euro kostet im Wert, dann sind die Strafen für das Fahrenlassen auch wiederum noch teurer. Also die Strafe misst sich an dem Fahrzeugwert. Ich habe sowas auch noch nie gehört. Also das ist wirklich meiner Meinung nach krank, aber so ist das. Deswegen, wenn ihr in der Türkei seid, euer Auto mit eurem Auto angereist seid, bitte gebt das Auto nur den Personen, die wirklich auch im Ausland gemeldet sind und das Auto auch wirklich auch im Ausland fahren dürfen. Erst dann dürfen die es wirklich auch in der Türkei fahren. Ganz, ganz, ganz wichtig bitte.
0: Peki, kısa şarkı arasından sonra burada olacağız. Sorunuz var ise 0177 977 2772'ye mesaj gönderebilirsiniz. Az sonra buradayız.

0: geldik. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Tine Radyo burası. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Stüdyo konuğumuz Avukat Talha Barut. Türkiye hukukuyla ilgili davalarla ilgili konuşmalarımıza devam ediyoruz. Ama şimdi tatil başladığından dolayı yaşlanıyoruz işte. Gelin gidelim buradan Türkiye'de bir ev alalım, bir konut alalım işte, bir daire alalım. Yarın işte ileriki dönemlerde bize lazım olur diyen insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Türkiye'de konut almaya kalktığımızda bizim vatandaşlarımızın, özellikle Avrupa'da yaşayanların, işte gidiyoruz oraya, hemen beğendik alıyoruz, gidiyoruz tapu dersin. Nelere dikkat etmeliyiz hala bu konuda?
1: Şimdi Türkiye'de maalesef yıllardır şu bir gerçek satış bedeliyle tapudaki gösterilen satış bedeli birbirini tutmuyor. Genellikle satan belli sebeplerle bunu düşük göstermek istiyor. Alan da işine geliyor, tapu harcı daha az ödeyeyim diye. Türkiye'de bunun denetimini çok yapmadığı için bu böyle süre geliyordu. Ama bu sene başından beri tapu işlemlerinde artık buna çok dikkat ediyorlar. Özellikle çok arada fark olursa daha sonra maliye, Türk maliyesi soruşturma açıyor. Taraflara mektup gönderiyor. Hani sizin mesela o bir siteden yer aldınız. O siteden başka alanlara bakıyor. Onların satış bedeliyle sizinki arasında çok acayip bir uçurum varsa bunu size soruyor. Bunun açıklamasını soruyor ve sizin bir açıklama yapmanız gerekiyor. Yani benim tavsiyem, tabii ki birebir tam aynı olmasını sağlayamıyorsanız bile mantıklı olması lazım. Yani atıyorum 5 milyonluk bir daireyi siz
0: 500 bin lira
1: gösterirseniz yani bu mantıklı bir durum olmaz ve bu noktada ileride cezayla karşı karşıya kalırsınız, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ve bir de müteahhitlerden alırken dikkat etmek lazım. Özellikle bitmemiş projelerden alırken mutlaka bir avukat eşliğinde sağlam sözleşme yapmak gerekiyor. Çünkü vatandaşlar bazen ya işte imza atmış, şirketin kaşesini de basmış, daha ne olsun gibi düşünebiliyor ama değil. Siz bir tapu alıyorsunuz, bir telefon almıyorsunuz. Telefon alırken o belki geçerlidir ama tapu alırken onun imzası, kaşesi geçerli değil. Daha farklı. Mesela biz ne yapıyoruz böyle durumlarda? Noterden, eğer tapu hazırsa tapu devrini sağlıyoruz. Tapu hazır değilse noterden bir satış vaadi sözleşmesi yapıyoruz. Bu durumda onu ileride tapuyu devretmezse tapu devrinde zorlayabiliyorsunuz. Ama siz bunları yapmadan direkt adi yazılı sözleşmeyle bir yer aldığınızda daha sonra inkisarı hayale uğrayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında tabii ki Türkiye bu noktada tatil anlamında çok güzel bir ülke. Havasıyla, suyuyla, özellikle insanlar mesela Antalya bölgelerini tercih ediyorlar yatırım için veya kendileri işte otelleri şu anda bakıyorsunuz. Geçen bir arkadaşım dedi, ben otele gittim 10 bin euro ödedim dedi Türkiye'de.
0: Ben de duydum onu, birkaç kişi onu söyledi. Çocuğumla gidiyorum diyor ya, günlük nereden bakarsan bak işte 200 euronun üstünde sadece oteldeki bir masraf çıkıyor. Eskiden 30-35 euro gibi bir fiyata her şey dahil tatiller yapıyor. Ne oldu birdenbire tarihte?
1: Açıkçası bunun bence sebebi Türk lirasının euro karşısında, dolar karşısındaki değeri şu anda gerçek değeri değil.
0: Yani frenledikleri için doğru.
1: Onunla ilgili bazı müdahaleler var ve ben bundan dolayı gerçek rakamları göstermediği için döviz bazında yurt dışındakilere göre bile pahalı geldiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'dekiler ülke çok pahalı diyor da yurt dışındakiler dövizle de gösterse bile euro üzerinden bile bu pahalı hale gelebiliyor. Ve onun için ben fark ediyorum, başka destinasyonları seçiyorlar tatil olarak bazen. Mesela Mısır bu noktada son yıllarda çok yükseliyor, Hurghada bölgesi. Neden? İşte insanlar birazcık daha uygun fiyat yapıyor. Mesela 4 kişilik bir aile, ben soruyorum niye Mısır'ı tercih ettiniz? İşte biz 3 kişi Türkiye'ye gitsek hani 3 kişi yerine 3 kişi fiyatına ödüyoruz. Yani 4 kişiyiz ama 3 kişi 3 kişiyiz ama Türkiye'de 4 kişi fiyatı gibi oluyor. Hani bir fark var arada ve bu farkı absorbe etmek için insanlar bazen değişik yerleri tercih edebiliyor. Halbuki bu noktada birazcık daha mantıklı olsa, özellikle turizm sektöründe mantıklı fiyatlar olsa, Türkiye bu kitleyi kaybetmese çok iyi olur. Çünkü Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından biri turizm. Bunu da kaybetmemek lazım. Bu konuda da bence olağan dışı müdahaleler de olmaması lazım kura. O olduğunda insanlara pahalı geliyor. Ne yapıyor insan? Mesela diyor ki ben bir ev alayım, bir daire alayım. Otele gideceğime kendi daireme gideyim ya da kiraya vereyim, gelirini alayım gibi düşüncelere kapılabiliyor.
0: Peki Kerimcim, söz sende.
2: Ja, Kazım, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio. Und jetzt schwenken wir irgendwo über den Urlaub und die Preise in der Türkei sind natürlich auch extrem angestiegen. So stark, dass man sich zwei, dreimal überlegen muss, ob man in der Türkei Urlaub machen möchte. Da sind dann andere Länder gerade ehrlich gesagt attraktiver. Das Problem ist aber dabei nicht, dass wir uns das vielleicht gar nicht leisten können hier in Europa, weil der Euro zu wenig wert ist, sondern das Problem ist, dass der türkische Lira gerade eigentlich gebremst wird. Also, dass 1,53 Euro türkische Lira sind, ist gar nicht die Realität. Das wurde gestoppt. Das wurde gestoppt, indem man Goldwert oder Goldanlagen verkauft hat. Es wurde gestoppt, weil mehr Geld gedruckt wurde. Und es wird durch verschiedene politische Einflüsse in der Türkei gestoppt, dass der türkische Lira nicht weiter ansteigt. Normalerweise ist der türkische Lira viel weniger wert. Also, es ist einfach nur eine Sache von, es wird damit gerade gemunkelt, wird damit gerade gespielt, so dass der türkische Lira nicht weiter nochmal weiter sinkt. Und dadurch steigen aber natürlich immer noch die Lebensunterhaltskosten der Bürger in der Türkei immer noch doller, als der türkische Lira eigentlich gestoppt wird. Bedeutet, die Menschen zahlen eigentlich immer noch ständig mehr, aber man stoppt zwar, aber es bringt den Menschen vor Ort da nichts und dadurch haben auch Hotels enorm hohe Kosten und lassen das Ganze dann halt auch wiederum weitergeben. Und da wir das ja meistens in Euro zahlen, weil wir das in Deutschland kaufen oder buchen, kommt es halt nun mal einfach dazu, dass sie sagen, okay, das ist dann schon teuer. Also dann reden wir über Hotelpreise, die man in der Regel eigentlich in Deutschland zahlt, aber die dann halt auch weitergegeben werden, weil irgendwo muss ja das Hotel diese Kosten wiederum zurückbekommen. Und das ist genau ein Punkt, wo gerade der türkische Lira einen großen Punkt spielt und damit halt leider auch in vielerlei Punkten genau zu teuer ist und auch für uns in Europa ehrlich gesagt doppelt und dreifach überlegt werden muss, ob man welchen Urlaub fahren möchte oder nicht oder halt auch fliegen möchte. Allein aber das Fliegen ist halt einfach so teuer geworden, dass man sich überlegen muss. Das hat uns jetzt mal erstmal hier der türkische Rechtsanwalt Talabot erklärt. Ist auch mal cool zu wissen, wie sich diese Preise zusammenstellen.
0: Şimdi sevgili Talha, bak senin dediğin gibi kim o? Nilgün isimde bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki ben kızım ile yalnız gidiyorum diyor. Sadece otele 3000 euro verdik diyor. Uçak bileti diyor 1300 euro verdik diyor. Ama onun yanı sıra da sevgili İlyas Baş abimiz de diyor ki şikayet etmeyin diyor. Yıllardır diyor ucuz tatil yaptınız. Şimdi biraz pahalı tatil yapın. Daha doğrusu gerçek maliyetini ödeyin diyor. Tamam ama şimdi gerçek maliyetini ödemek ayrı bir konu. İnsanlar İspanya'da tatili yapıyor. Aynı kalitede bir otelde. Yunanistan'da yapıyor yarı fiyatına. O zaman kim kaybediyor burada? Türkiye turizmi kaybediyor. Yani abartılmadan fiyatların biraz olması. Sanki son dönemde abartılmış gibi hissediyoruz.
1: Evet, fiyatlar abartılmış durumda ama alternatif olmayınca bu noktada da müdahale de olmuyor. Serbest piyasa ama şöyle alternatif üretmek lazım. Geçen öyle bir paylaşım gördüm işte, biri diyor uçak biletleri çok pahalı, biz işte yurt dışındakiler toplanalım kendi havayolu şirketimizi kuralım diye. O çok ütopik bir şey ama ben daha birazcık daha doğal ve yapılabilecek bir şey öneriyorum mesela otellerle alakalı. Şimdi Antalya bölgesinde otel konseptli projeler var, böyle çok güzel

0: çok eskilere götürdü Neşo bizleri. Seni bana katsam dedi. Zamanımız kısıtlı olduğu için şarkıyı kısa kesiyoruz. Sevgili Talha, işte Temmuz ayındayız ve 31 Temmuz tarihine kadar otomatik bilgi paylaşımı kapsamında verilerimiz verilecek. Bu tarihten önce vatandaşlara ne yapmasını tavsiye edersin? Çünkü bilgiler buraya gelmez demeyin, gelecek.
1: Şimdi gelecek, gelmekte olan geldi de,
0: evet.
1: Ya gelecek yani şöyle, evet. Eski yıllar verildi.
0: Tedbir ne alabiliriz?
1: Aynen, 31 Temmuz 2026'ya kadar da ne verilecek? 2025 verilecek. Hmm. Hani 2024, 23, 22, 21, 20, 19 bunlar verildi zaten.
0: Evet.
1: Ama 2025 verilecek. Hangi bilgiler verilecek? Sene sonu hesap bakiye bilginiz. Mesela 2025-31 aralığında hesabınızda ne kadar para vardı? O sene ne kadar faiz almıştınız? Ya da borsadan ne kadar para kazanmıştınız? Bu verilerin hepsi, bu finansal veriler Alman Maliyesi'nin data bankına gidecek. Ve o data bankta yapay zekayla bir takım şeyler yapılıyor, denetimler yapılıyor ve bakıyorlar. Ha, bu kişinin rakamı yüksekmiş, bu kişinin aldığı faiz rakamı yüksekmiş, biz buna mektup gönderelim diyorlar.
0: Evet.
1: Mektup gönderiyorlar ve orada bir soruşturma başlatmış oluyorlar. Yani insanlar tabii zamanında biz 2000 özellikle 2017-18 yıllarında
0: yapmıştık
1: köşe yani. Yayın yapmıştık. Ben köşe yazılarında da yazmıştım. Hmm. Bu gelecek, hani
0: bunun kaçarı
1: önlem
0: yok,
1: alın
0: demiştim.
1: Diye. Evet. O noktada önlem alanlarda bir sıkıntı yok ama sonraki zamanlarda Türkiye'de Maliye Bakanı 2021'de bunu duyurdu ama verdik diye duyurdu. Vereceğiz diye önceden duyurmadılar. İnsanlar hazırlık yapamadılar.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla şimdi mektuplar geliyor. Mektup gelenler soluğu avukatların yanında alıyor. Bir şekilde mücadele devam ediliyor. Ama insanlar hani ne yapması lazım? Bu noktada böyle bu durumda olan insanlar eğer faiz geliri varsa ve bunlar yurt dışında yaşayan insanlarsa bu verilerini henüz maliye mektup göndermeden bir şekilde hukuk uygun hale getirebilirler. Kendileri de bunu bildirip vergilendirmesini yapabilirler. Ya da bu işlemde herhangi bir adım atmadan önce bir bilene danışabilirler. Çünkü hassas konular soruşturma açıldıktan sonra geç olabiliyor bazen.
0: Evet. Peki özetleyelim ama Kerimciğim bir saniye. Talha, önce yani vatandaşların burada devletimize olan güvenini de sarsmıyor. Bir zamanlar dediler ki ya getirin paranızı buraya, hiçbir şey olmaz falan. Paraları aldılar, sonra da bilgileri verdiler.
1: Ya ona bakarsan hala deniyor. Mesela şu anda hala işte yurt dışında paranızı getirin. Mesela biz size 10 yıl hesap sormayacağız.
0: Evet,
1: ya da
0: evet.
1: 3 yıl hiçbir şekilde kaynağını sormayacağız deniliyor. Hala deniliyor. O zaman da bu bir yandan 2021 senesinde çok iyi hatırlıyorum. Maliye Bakanı biz veriyoruz, verdik diyordu. Bir yandan da kamu spotlarında işte yuvam hesabı var. Gelin paralarınızı yatırın. Şimdi o yuvam hesaplarından TL bazında çok yüksek rakamlı faiz almış insanların başı ciddi dertte. Çünkü bu insanlar iki şekilde mağdur. Birincisi bu yuvam hesabı veya işte bu kur koruma hesapları sadece döviz kurunuzu koruyor. Ama siz sene başında olan 100 bin euronuz eğer dövizde yükselişler olduysa ve kuru koruduğu için sene sonunda yine 100 bin euronuz var. Hmm. Euro bazında ama TL olarak 500 bin lira 600 bin lira
0: gelir
1: para almış.
0: Gösteri.
1: Gözüküyorsunuz.
0: Nerede bunun vergisi?
1: Sonra burası size sorduğunda sen şu kadar para almışsın, ayda 10 bin euro 15 bin euro faiz almışsın diye sorduğunda adam diyor ki ben faiz almadım ki benim param enflasyona karşı değerini korumuş, kur korumalı sistem. Ama buradaki maliye onu hesaba katmıyor.
0: Anlamaz.
1: Katmadığı için onun bir daha vergisini sizden alıyor. Yani siz değerini korumuşsunuz, banka parayı çalıştırmış bir şekilde işini görmüş. Sizin paranızda bir sene çalıştırmış, sizin paranızı bir kuruş artmamış ama siz burada o artmayan paranın bir de vergisini ödüyorsunuz.
0: Hayır.
1: Yani böyle ciddi mağduriyetler de olabiliyor. Hala da bu var ama yani ben yapın yapmayın demiyorum ama eğer siz bir faiz alıyorsanız onu burada vergilendirmeniz gerekiyor. Vergilendirmiyorsanız soruşturma açıldığında da şaşırmamanız gerekiyor.
0: Evet. Kerim, bunu öyle kısa özetle ki bir tane daha sorumuz var, onu da soralım. Çok kısıtlı bir zaman çünkü.
2: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Eutide Radio bei Merhaba Hamburg. Und eine große Frage ist vor allem, denn es gibt ja den automatischen Informationsaustausch. Und bis zum 31. Juli werden diese Daten wieder im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs übermittelt. Gibt es noch etwas, was man vor diesem Datum tun kann? Ja, einfach selbst mitteilen und nicht auf die automatische Mitteilung warten, denn sobald die automatische erfolgt, ist man zu spät und hat das nicht mitgeteilt und dann bekommt man auch eine Strafe exklusiv dazu. Denn in diesem automatischen Datenaustausch sind wirklich Sachen mit dabei, die werden selbst stocken. Sei es Kontostände in der Türkei, sei es Zinsen, die man aus der Türkei erhalten hat, wie viel Prozent, wie viel man halt aus den Zinsen erhalten hat. All diese Sachen sind bekannt. Welche Aktien man in der Türkei besitzt, welche Anteile an Firmen in der Türkei man besitzt, wie viel Gewinn diese Anteile gemacht haben. Also sind wirklich, ich sag mal auf gut Deutsch oder in der Jugendsprache, kranke Datenaustausch-Sachen, wo man nicht denken würde, dass das ausgetauscht wird. Und das alles muss natürlich auch wiederum versteuert werden. Dementsprechend achtet bitte drauf, was ihr wo in der Türkei habt. Auch Autos, die ihr in der Türkei vielleicht besitzt, wo das Finanzamt in Deutschland gar nicht von Bescheid weiß, dass du ein Auto besitzt. Auch das wird nochmal exklusiv versteuert. Das Lustige ist dabei, dass vor 10 Jahren die türkische Regierung noch gesagt hatte, ja, bringt doch mal eure Gelder hierher. Wir werden das nicht austauschen, diese Daten, das wird niemand mitbekommen. Alles super, davon passiert nichts. Lustigerweise wurde das, glaube ich, 5 Jahre später gemacht. Was soll man dazu sagen? Wer halt darauf vertraut hat und seine Gelder dadurch eingezahlt hat, Aktien gekauft hat, der hat jetzt halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Problem. Denn das muss jetzt gemeldet werden, das muss nachgezahlt werden, das wird verstraft. Und das nur, weil irgendein Wirtschaftsminister da in der Türkei auf die Idee kam zu sagen, ja, kommt, bringt mal euer Geld her, wir brauchen Geld, wir geben das nicht weiter, aber in 5 Jahren haben die es dann weitergegeben. Traurig fürs Land, traurig für den Minister, aber so ist das Leben. Wichtig ist, dass auch ein Anwalt, mit einem unabhängigen Anwalt, egal wer, auch zu besprechen und zu schauen, wie man das Ganze lösen kann.
3: Sevgili Talha, hemen bir son soru 2 dakikada bağlayalım. Türkiye'den vizeyle Almanya gelmek isteyenler için genel bir tavsiyen olacak mı? İnsanlar vize alamadıklarını ya da çok uzun süre randevu beklediklerinde şikayetçi kolay yoldan vize almak mümkün mü diye.
1: Evet, bu konuda çok kanayan bir ara insanlar vize kuyruklarında aylarca, yıllarca bekleyebiliyor. Özellikle aile birleşimlerinde çok ciddi sıkıntı oluyor. Yalnız benim gözlemlediğim kadarıyla insanlar bilinçsiz hareket ediyor. Hmm. Olayı kurallarına uygun şekilde hareket etmiyor. Örnek vereyim, mesela kişi normalde eş turist vizesine başvuruyor. Aile birleşimi vizesine başvurmuyor. Aile birleşimi uzun sürer diye. Gidelim orada aile birleşimini yaparım diye düşünüyor. Buradaki eşi de ona kefil oluyor. Yani bir şekilde evet. Davetiye gönderiyor. Verpflichtungserklärung dediğimiz belgeyi gönderiyor. Şimdi konsolosluk bakıyor. Sen diyor asıl amacın senin orada aile birleşimi yapmak. Ben bunu anlıyorum diyor. Davet eden senin eşin diyor. Ama sen turist vizesine başvurmuşsun. Redde diyor. Daha sonra bir kere red sisteme düşünce aile birleşimine başvuruyor. O bu sefer ondan da red diyor. Yani böyle sıkıntılar olabiliyor. Şimdi benim insanlara tavsiyem, aktif beklesinler, pasif beklemesinler, Almanca öğrensinler. En az A1, A2 seviyesinde Almanca öğrensinler. Gerek kalifiye personel, gerek 81A vizesiyle gelecek olanlar, gerek aile birleşimine gelecek olanlar. Bir kere bu alfabenin ilk harfi A'dır. Yani Almanca. Almancanızı öğrendiğinizde ve bir de bir bilenle çalıştığınızda vize alabilirsiniz. Vize sorun almak hayal diyorsun. Değil, sorun yok. Kaçak yollarda gelmeye sakın denemeyin, tevessül etmeyin.
3: Peki, çok teşekkür ederim Talha. İzin döneminde olan dostlarımıza da iyi tatiller diliyoruz. Efendim ben vedamı yapıyorum. Kerim de konuşur konuşmaz. Zaten vaktimiz doldu. Kerim çok teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın efendim.
2: Und das war's von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch. Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch. Tilgara einschalten. Merhaba Hamburg einschalten. Morgen sind wir mit der lieben Helen zusammen wieder live für euch. Also auf jeden Fall nicht vergessen, uns zuzuhören und uns live zu schreiben. Und wer aber uns morgen nicht zuhören kann, der dann halt wieder am Montag, also ein schönes Wochenende schon mal. Talabot hat hier nochmal die Empfehlung klar ausgegeben, denn wir haben auch viele Zuhörer aus der Türkei. Bitte kommt nicht auf die Idee, einfach aus der Türkei herzukommen und zu sagen, ach komm, wenn ich schon hier bin, dann werden die mich schon nicht wegschicken. Doch, ihr werdet sehr wohl weggeschickt und das auch sehr hart weggeschickt, ohne, ich sag mal, da in jeglicher Hinsicht irgendwie, ich sag mal, auf euch zu schauen und zu sagen, ah, guck mal, der Arme und so, der kann jetzt vielleicht nicht in die Türkei. Doch, ihr werdet sehr wohl mitgeschickt, denn die Regierung ist dahingehend sehr, ich sag mal, genervt von den davor und sagt dann so jetzt, dadurch, dass die AfD auch so hoch ist, sagt man dann, okay, soll es vielleicht einfacher gemacht werden, die zurückzuschicken. Für all das, ganz wichtig bitte, achtet darauf, wenn ihr hier nach Deutschland kommt, nicht mit ohne eine Genehmigung kommen. Vor allem, wenn ihr Fachkräfte seid, wird euch Deutschland so oder so nehmen. Wenn ihr aber diese Fachkräfte-Sachen auch wirklich übersetzen lässt und mit dem normalen Prozess, wie ich nach Deutschland kommen wollt, auch wenn das Ganze halt normal länger dauert, so ist das Leben. Einen schönen Tag, bis dahin, bis morgen, ein schönes Wochenende, tschüss.
3: Hoşçakalın dostçakalın. Az sonra bizim internet radyomuzda Arif Güven Showtime sizi güldürmeye devam edecek. Saat 13 itibariyle de Şükran'la Gönül Frekansı sizlerle birlikte. Hoşçakalın.

0: Radyo Merhaba reklamlar. Radyo Merhaba reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
5: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
6: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
7: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.

0: gür tekrar kavuştuk birbirimize. Kurban oldum. Bir hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Canım kardeşim, duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz dostlar. Relax diyeceğim ama malumunuz gerginiz. Bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum, ben de gerginim abi. Ben de öyle bir stres var ki, bak yemin ediyorum, çıplak ayakla toprağa bassam 7 tane mahalleyi aydınlatırım yani. Hem gerginim, hem de anladım ki bugün seri katilmişim ben ya. Niye? Astrolog Zümra Sinem Kaya demiş ki, seri katillerin burçlarını araştırmışlar. Bir numarada yaylar var. Bilin bakalım iki numarada kimin burcu var? Tabii ki de ben. Akrep burcuymuş abi. Valla dedim oğlum, bir seri katil olmadığımız kalmıştı yemin ediyorum. Böyle bir potansiyel varmış yani. Dur oğlum dur. Bir afyonu patlar. Canım kardeşim, bir kendimize gelelim. Kimdi? Canım kardeşim, dur dur. Bir konuyu dağıtalım. Kurban olduğum, bayadan beri indirim yapmıyorduk. Dolayısıyla bugün yine bu radyo programının bayanlara özel %50 indirim yapalım abi. Tabii canım, bayadan beri indirim lafını memlekette duymuyoruz. Maalesef her şeye zam geliyor. Gerçi hoş, memlekete indirim geliyor. O da şu, enflasyon rakamlarına gelince böyle bir indirim geliyor. Tabii canım ya. Nerede bir kampanya vardır dedim de oğlum, bak kampanya dediğim böyle olur. Çünkü sade sodada kampanya yapmışlar. O da şu. Nerede, ha buldum. 6 al 7 öde. Dedim fıstık gibi kampanya olmuş. Bizim kampanyamız güzel. Arif Güven Showtime bugün özel bayanlara %50 indirimli abi. Bayanlar biliyorsunuz zaten bir şey vermiyorsunuz. Artık vermediğinizin yarısını da vermiyorsunuz yani. Başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize selam olsun dostlar. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Yavrum, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, güç olmasın dediğimizden olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Oğlum Arif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara, malum dışarıdaki hava şartları belli, yanıyoruz. Sıcak, çok sıcak. Başka tabii ki de canım kardeşim, kre ve kahraman arkadaşlarımıza teşekkürler gençler. Bak, mesajlar. Abim benim ya, kurban oldum, bayadan beri yazmıyordu. Pendik burada müdür, al yoklamaya. Eyvallah kardeşim benim. Toparlanmışız. Bakacağız birazdan kimler, nerelerden, ne selam yollamışlar. 0530-071-43-55. Bir daha. Canım kardeşim, bilenler mutlaka biliyorlar, bilmeyen arkadaşları hatırlatalım. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla iletişime geçtiğimiz numara bu. 0530-071-43-55. Birazdan. Peki öyle yapalım. Canım ciğerim, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Birazdan bir yoklama yapalım bakalım. Kimler, nerelerden, ne selamlar yollamışlar.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Haydi kurban olduğum bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz bunların sımbaturları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Olacak mı olacak? Bak ne kadar güzel ya. Kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum. Ne güzel valla. İsviçreli bilim adamları gibiyim abi. Kafama göre takılıyorum. Bak kafama göre takılıyorum demişken de bugün gördüğümüz haberlerden biri şu. Özbekistan Cumhurbaşkanı kendi kızını Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atamış. Dedim ne güzel. Biz de bakanlık veriyoruz abi. Bunlar biraz geriden geliyor anladığım kadarıyla. Neyse konuşuruz. Bir afyonu patlatalım dediğimiz gibi 0530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Twitter yeni ismiyle X Arif Güven. Arif Güven. Selam selam selam. Bakan nereyle başlıyoruz? Antalya. Selam olsun. Eyvallah kardeşim benim. Paşam iyi yayınlar. Teşan yaz yoklamaya. Mardin burada. Canım ciğerim. İzmir merkez abi. Eyvallah kardeşim benim. Buca'ya selam olsun. Olsun. Çanakkale Bigaya. Patron buradayız. İnegöl burada. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat burada. Karaman'a selam olsun. Bilecik kurban olduğum selam olsun. Yalova'dan patron. Eyvallah kardeşim benim. Tokat yaz yoklamaya abi. Bandırma selam olsun. Antakya, Elbistan. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli bak. Hakikaten söylüyorum. Yavru vatan Kıbrıs. Kurban olduğum selam olsun. Ne kadar güzel ya. Vallahi. Samsun Bafra abi yaz yoklamaya. Burhaniye burada. Ordu Ünye'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Erzincan burada patron. Eskişehir kurban olduğum. Teşekkür ediyoruz. Silifke burada. Kahramanmaraş burada. Giresun'a selam olsun. Hatta bütün Karadeniz'e selam olsun. Neresi burası? Bakayım bir. Lefkoşe abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Zeynep'im gelmiş. Çok çok teşekkür ederim. İyi yayınlar var. Arif Güven'de. Antakya'dan Çiğdem'im. Al beni yoklamaya. Çiğdem'cim hoş geldin. Kurban olduğum. Yine toparlanmışız. Fotoğraf var bakayım. Bir ses kaydı var abi. Tıkla bakayım fotoğrafa kimmiş. Hatta şu anda dinleyicimiz çevrim içi gözüküyor ve ses kaydı. Yavrum dönüyor bir şey olmuyor. Velhasıl teşekkür ediyoruz. Telefon numarasının son 4 rakamı 0247. Canım ciğerim ses kaydı yollamışsın da şu anda açılmadı. Açılırsa yayına elbette veririz. Bakan. Selamlar patron. Foça'dan selam abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Buyurun Hatay. Samandağ'dan selamlar. Çok çok teşekkürler gençlik. Velhasıl toparlanmışız. Bakacağız bugün de memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bu ne dur bakayım. Anlamadım. Hoş geldin. Dinlerken kırık dökük aklımıza kalbimize tebessüm ettirtiyorsun. Allah iki cihanda da seni mutlu ve huzurlu etsin. Eyvallah ya. Kurban olurum. Çok çok teşekkürler gençlik. Buyurun Cenker kardeşim burada. Baba eski burada yani diyor. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi evet dediğimiz gibi ara ara elbette mesajlara bakacağız. Günün konusunu verdiğimizde zaten bayağı bir mesajlaşacağız. Emme bakayım. Ciğerim ne diyorduk? Birazdan mı? Evet sevgili dinleyenler birazdan böyle bir haber başlıkları bakalım memlekette gezegende ne oluyor ne bitiyor?
2: Çorum'dan selamlar Arif abi, seni iple çekiyoruz vallahi, zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
3: Seni çok mutlu ediyorum ya, senin için böyle.
4: Arif dedikodu mu yapma, dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.

0: Trabzon Beşik yüzünden selamlar, saygılar Arif abi, dinlemekteyiz.
1: Arif'im ben Çiğli'den Okan.
2: Arif abi günaydın, Alanya'dan selamlar olsun bütün dinleyicilere. Sen de olmasan bu servis çekilmez be.
3: Yoldayım, yazamıyorum abi. Bursa İnegöl arası gidip gelirken bir tek sen çekiliyorsun.
4: İpsala yeni karpuzdan Umut. Şu anda Yunanistan sınırındayım ve seni dinliyoruz abi. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. Seviliyorsun.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
5: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
6: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum. 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.

0: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ederim. Karşıyaka'dan Turan abi, yoklamada ben de varım. Süpersin, 10 numara. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkürler gençlik. Şimdi bakalım biz memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Buyurun. Bu ne bakayım? Dünyadaki herkes tarafından sevilen o koku keşfedildi yavrum. Derler ki kimisi için annesinin kokusu, kimisi için pişen yemek kokusu. Herkesin en sevdiği koku tabii ki de farklıdır. Ancak diyor, yeni yapılan bir araştırmada ortalama olarak herkes tarafından beğenilen kokunun ne olduğu ortaya çıktı. Yavrum benim için paranın kokusu. Tabii canım, şey derler ya, paranın kokusunu aldı derler ya. Velhasıl bakacağız kurban olduğum. Bir de benim için babacığım, dünyanın en güzel kokusu malumunuz lahmacun kokusu benim için. Ya çok da uzatmaya gerek yok. Dünyanın en güzel kokusu anne baba için evlat kokusudur abi. Vallahi söylüyorum. Şimdi güzel haberlerle başlayalım. Canım kardeşim, karamsar olmayalım. Bak ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Pendik'te bir mağazada alışveriş yapan genç, kasiyerin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü önce böyle bariz bir şekilde görülsün diye kameralara gösteriyor. Sonra da parayı masanın üzerine bırakıyor, gidiyor. Dedim seni yetiştiren anneye babaya helal olsun, sana da helal olsun. Bak bu güzel. Sonra cuma Düzce'de bir vatandaş sağanak yağış altında yere düşen Türk bayraklarını yoldan kaldırırken görüntülendi. Ne kadar güzel. Yan yana dizilmiş böyle bir sürü Türk bayrağı var. İp kopmuş. Dolayısıyla bayraklar yerde. Abimiz geliyor alıyor. Dedim Allah yüreğine kuvvet versin, kurban oluyor. Bu ne bakalım? Bu da bize örnek olabilir diyeceğim de. İnşallah size örnek olur. İzmir'de sigarayı bırakan vatandaş biriktirdiği parayla, daha doğrusu paralarıyla öyle söyleyelim. Çünkü minibüsünü karavana çevirmiş. 2 yıl boyunca verdiği emeklerin karşılığını alan oto elektrik ustası Mehmet Ardil, herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ediyor. Abi çok güzel bir şey yapmışsın da, yani arabaya bu kadar para harcadığına göre dedim günde kaç paket içiyordun abi? Abi muhtemelen ya, hakikaten sigara değil herhalde diyorsun, Küba Prosu falan içiyordu yani. Bilmiyorum. Esnafın durumu biraz sıkıntılı. Özellikle turizm bölgelerinden malumunuz. Sürekli konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü haberler çıkıyor bak. Datça'da canım kardeşim bir esnaf böyle bir tabela asmış. Tabelada şu yazıyor. Müşteri aranıyor. Nefes alsın yeter. Türkiye her sene yaz aylarında turizmden elde ettiği karla büyük kazanç sağlıyordu. Fakat diyor, bu sene ekonomide yaşanan sıkıntılar bunun önüne geçti. Vatandaşlar tatil beldelerindeki pahalılıktan ötürü tepkilerini her seferinde gösterir hale geldi. Özellikle restoranlar, otel ve hatta otopark ücretleriyle yaşanan yüksek zamlar neticesinde diyorsun ki bu sene bizim memleketteki birçok insan Yunan adalarını tercih etti. Turistik bölgelerde böyle bir sıkıntı durumu söz konusu. Datça'da aynı sıkıntıdan muzdarip. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf internette viral oldu. Türkiye'de tatil beldelerinde yaşanan müşteri sıkıntısını gözler önüne seren bir fotoğraf olmuş. Çünkü abi aynen böyle yazmış. Koca bir tabela var. Diyor ki müşteri aranıyor. Nefes alsın yeter. Nefes alsın yeter. Babacığım niyetini bu kadar belli etmeseydin ya. Ha? Zaten yıllardır ölüyü diriyi, uçanı kaçanı, havada karada denizde öptünüz. Bu da hani niyetini çok belli eden bir tabela olmuş. Müşteri aranıyor, nefes alsın yeter. Şimdi canım kardeşim, ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Söyleyelim. Vatandaş kuzu eti alsın diye kuzu eti tanıtımı yapacakmışız abi. Ve buna biz canım kardeşim 193 milyon TL harcayacakmışız. Haber bu. Vatandaşın et alabilmek için önünde kuyruk oluşturduğu et ve süt kurumu, küçükbaş hayvan eti üretimi ve tüketimi için yaklaşık 193 milyon liralık reklam harcaması yapacakmış canım kardeşim. Kuzu eti tüketimi için 139 milyon liralık reklam yapıyormuşuz abi. Tarkan yapsın reklamı, altta kuzu kuzu çalsın. İşte kuzu kuzu. Bakarız kurban olduğum. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Gerginiz, hep söylüyorum. Buyurun. Son 3 yılda Türkiye'de 61 milyon kişi sinir ilacı kullanıyormuş. Dedim tamam, normal olan da bu zaten. Yani sinir ilacı kullanmayan diğer vatandaşlar neyin peşindeler, ne yaşıyorlar abi? Gerçi hoş, onlar doktora gitmeye üşeniyorlardır. Onlar da benim gibi. Ben de öyleyim abi, hakikaten söylüyorum. Bak 61 milyon kişi sinir ilacı kullanıyor. Ben üşendiğim için doktora gitmiyorum. Doktora gitsem valla doktor herhalde ilacın tillahını yazar bana. Yavrum, günümüz şartlarında bulunduğu yaşa kadar hakikaten söylüyorum, kafayı yemeden gelebilen herkesi tebrik etmek lazım. Kariyer, para, onlara ki hikaye valla yani. Benim tezim bu. Günümüz şartlarında bulunduğu yaşa kadar kafayı yemeden gelebilen herkese valla helal olsun yani. Oğlum Arif Güven sen, ben çoktan elendim yani. Dolayısıyla ben ve benim gibi kafayı yiyenlere teselli ödülü var mı, onu bekliyorum ben. Sevgili dinleyenler, bu ve bunun gibi elbette bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax canım kardeşim, çünkü saate bakıyoruz. Yavrum zaman da var. Bir mola, moladan sonra buradayım.
1: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
2: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
3: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
4: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
5: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
6: Arif Güven Showtime.

buradayız sevgili dinleyenler. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Bu ürün kuzu eti tanıtımına 193 milyon TL para harcayacakmışız canım kardeşim. Vatandaşın et alabilmek için önünde kuyruk oluşturduğu et ve süt grubu küçükbaş hayvan eti üretimi ve aynı zamanda tüketimi için de yaklaşık 193 milyon liralık reklam harcaması yapacakmış. Evet. Ve derler ki sözüm ona şöyle bir şey oluyormuş. Kuzu etine karşı vatandaşın ön yargısı varmış. Onun tanıtımını yapacaklar. Habere bakalım. Et ve süt grubu demiş küçükbaş hayvan etine karşı böyle bir ön yargı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da ön yargı olduğu için yeterli talep oluşturulmadığını iddia etmişler. Yani diyor ki parayla pulla hiç alakası yokmuş abicim. Bizim kuzu etine karşı böyle bir ön yargımız varmış. Şimdi ön yargısı olan arkadaşlarımız elbette vardır. Ona bir şey diyemeyeceğim ama baba fiyat önemli burada ya. Öyle iddia etmişler. Kurum demiş ki küçükbaş hayvan etine ön yargı olduğu için yeterli talep oluşturmadığını iddia etmiş. Et ve süt kurumu küçükbaş hayvan eti üretimine yeterli talep olmaması konusuna da değinmişler. Fuar düzenleyeceklermiş, reklam yapacaklarmış. Kuzu etine karşı, şimdi kuzu eti ağır kokuyor diyenler de var. Dolayısıyla şey olsun bak, kuzu mesela reklamda kendisine deodorant sıksın abi. Mis gibi kokuyorum me falan desin böyle. Ön yargıyı böyle kıralım. Reklamı Tarkan yapsın. Reklam müziği malumunuz kuzu kuzu geldim olsun. Bilemeyeceğim. Şimdi bakalım 3. sayfa haberlerine. Buyurun. Evden çıkan Suriyeliler tüm muslukları söküp giderken vanaları açık bırakmışlar ve bütün bak sadece daireden bahsetmiyorum. Bütün binanın su basmasına sebep olmuşlar. Anlaşmazlık çıkıyor Suriyeli aileyle ev sahibi arasında. Diyor ki çıkın evimden. Bunlar da diyorlar tamam. Evden çıkarken bütün muslukları söküyorlar götürüyorlar. Vanaları açık bırakıyorlar ve bütün binayı su basıyor. İnşallah evden çıkarken durum bu. Ülkeden çıkarken de böyle zarar vere vere çıkmazlar inşallah. Bilmiyorum. Buyurun sosyal medya için yaşıyoruz. Sosyal medyada fenomen olalım, dikkat çekelim diye. Abuk subuk şeyler yapıyoruz. Al bak arabanın camından sarkarak canlı yayın yaptılar. Sonuç yavrum arabayla fırına girmişler. Dalmışlar diyebiliriz biz ona. Gereksiz sosyal medya kullanımı, bilinçsiz araç kullanımıyla birleşince masum insanların canı tehlikeye girmeye devam ediyor. Gazi Osman Paşa'da ikisi arka camdan dışarıya sarkan 4 kişinin bulunduğu araba, sokakta park halinde bulunan arabaya çarptıktan

0: Sonra aynı zamanda fırına dalıyor. Fırındaki iki kişi yaralanıyor. Kaza sırasında sosyal medyadan canlı yapan bu arkadaşlar arabayı da bırakıyorlar. Olay yerinden de kaçıyorlar. Olay Barbaros Hayrettin Caddesi mahallesinde meydana geliyor. Dün olmuş. 17 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşından küçük 4 kişi otomobille mahallede gezmeye başlıyor. Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarıya sarkarak yolculuk yaparken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedince araba önce park halindeki başka bir arabaya çarpıyor. Daha sonra hızını alamıyor. Oradan fırına dalıyor. Arabadaki 4 kişi fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiçbir şey olmamış gibi arabadan, camdan babacım çıkıyorlar ve kaçıyorlar. Kazada fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı ki geçmiş olsun. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Fırında ise hasar oluştu. Çünkü bildiğin araba içeriye dalıyor abi. Arabanın dükkana giriş anları, iş yerinin güvenlik kamerasına, 4 kişinin olay yerinden kaçış anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu arada sosyal medyadan canlı yayında olan arabadakiler kaza anını da görüntülemişler. Polis babacım buluyor mu? Buluyor. Dükkan yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi. Fırın sahibi konuşmuş. Mustafa Tokgöz. Biz diyor içeride uğraşırken bir anda diyor bir araba sokakta diyor. Önce bir arabaya vurdu diyor. Oradan sonra dükkanın içine kadar girdi. 2 tane yaralımız var. Allah'tan başka bir şey olmadı. Hepsi de genç çocuklar. Allah'tan diyor bak dükkanın yoğun olduğu saate gelseler de cenaze de olabilirdi. Peki bu arkadaşlar kim yakalanmışlar? Arabayı kullanan mesela 16 yaşındaki MDS'ymiş. Bu arada arabayı kiralayan O.G'de gözaltına alınmış. Valla bilmiyorum. Böyle canım kardeşim. Arkadaşlara hakikaten söylüyorum. Ömür boyu ehliyet vermeyeceksin canım ciğerim. Tabii canım. Oy oy. Gerginiz trafikte. Yavrum ben bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı ışıkta duruyorum diye yandaki arabadan fırça yedim ya. Hadi sen diyor dedim oğlum. Sen de yanında duruyorsun işte. Arkadaki korna basıyormuş da. Ben geçersem o da geçecekmiş. Dedim bas git. Valla kırmızı ışıkta duruyorum diye adam neredeyse benimle kavga edecekti yani. Dolayısıyla biraz böyle bir relax canım kardeşim. Anlatacağız başka memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Aynı zamanda günün konusu cepte mi? Evet abi günün konusu da cepte. Ayrılmayın birazdan buradayım.
1: Arif abi iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
2: Arif Güven. Ya sen olmadan ruta çıkamıyorum. İş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada inesim yok ya. Müşteri bağırıyor. Hadi gel. Yok diyorum Arif bitsin ya. Yeter. Vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
3: Arif Güven. Şovda.
4: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi bize de söyle bunun yöntemini.
5: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan Gül'den.
6: Var bir gariplik diyor.

0: Arifçim, ben Manavgat Beşkonak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum. Arif Güven, Arif Güven,
1: Showtime. Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
5: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
6: Selam Arif. Burası İnegöl.
7: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
8: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
9: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

0: kurban olurum. Malum Marif Güven Showtime'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Aydın'a gidiyoruz canım ciğerim. Çünkü Aydın'ın Didim ilçesinde açıklarda, daha doğrusu içi denizde öyle söyleyelim, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 29 sığınmacı yakalanarak Türkiye'ye geri getirilmiş. Tabii canım, burası Türkiye, buradan çıkış yok. Ve neden böyle yakalanmışlar biliyor musunuz? Çünkü yakıtları bitince yakalanmışlar abi. Haber bu. Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 29 sığınmacı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bak bu benzin zamları, mazot zamları. Yavrum bak hakikaten söylüyorum, mazota gelen zamlardan sonra artık ülkenin göçmenleri de rahat rahat kaçamıyor. Bizim ne oluyor arkadaş? Yolda kalıyor. Demek ki azalmışlar. Yakıt bitince yakalanmışlar arkadaşlar. Buna benzer örnekleri elbette çok fazla görüyoruz. Dolayısıyla da araç alırken aman dikkat, aman dikkat. Bu sefer de bu olay Antalya'da meydana gelmiş. Yani Antalya ne oldu? Canım kardeşim, bir vatandaşın satın aldığı, daha doğrusu almak için anlaştığı araba, 2014 model arabanın yavrum önü 2013, arkası da 2015 model çıkmış. Tevekkili satan abi demiş ki lan bu arabanın önü 2013, arkası 2015. Demiş ortalamayı alayım, 2014 olsun. Vallahi. Neyse diyorsun. Sonuç olarak en azından ortada bir araba var yani. Tövbe estağfurullah ya. Şimdi memleket maalesef orman yangınlarıyla alakalı da sıkıntılı günler yaşıyor. Bakınız mesela, orman yangını çıkarttığı öne sürülen kişi demiş ki vallahi demiş gayetten ses duydum, bu sebepten dolayı demiş ormanı yaktım. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda canım kardeşim çıkan bir yangınla alakalı 25 yaşındaki Fırat K. isimli şahıs gözaltına alınmış. Emniyette ifade vermiş. Gayipten sesler duydum demiş. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım dediği belirlendi. Savcılık tarafından, hatta şöyle söyleyelim, başsavcılık tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılıyor. Sonrasında bu şüpheli arkadaş ortaya çıkıyor ve diyor ki gayipten sesler duydum, çakmakla tutuşturup ormanı yak dedi bana demiş. Deli ayağına yatıp muhtemelen cezadan yırtmak istiyor. O gayipten duyduğun o ses şey dedi mi acaba? Oğlum sen bu ormanı yak, biz buraya otel yapacağız dedi mi? Ya da o gayipten duyduğun ses sana ne kadar ödeme yaptı acaba? Ben hakikaten söylüyorum yani, ne bileyim abi, hakim falan olsam derdim canım kardeşim doğrudur, gayipten ses duymuşsundur, gitmişsindir ormanı yakmışsındır. Derim ki ben de şu anda gayipten bir ses duyuyorum. Evet abi, ben de şu anda garipten böyle bir ses duyuyorum ve sana müebbet hapis veriyorum desem. Keşke hakim öyle söyleseydi valla. Ben de deseydi garipten sesler duyuyorum ve müebbet hapis veriyorum deseydi. Ne olacak, ne kadar ceza alacak göreceğiz. Buyurun gerginiz. Al bak, park etme kavgası. İkisi ağır, 3 kişi yaralı. Yavrum bu İzmir'le ilgili bugün hakikaten söylüyorum. Sürekli böyle bir felaket haberleri var. İzmir'de bir kafenin önünde otomobili park etmek, park eden daha doğrusu A noktası ile M nokta MS ile kafe çalışanları arasında çıkan tartışma yavrum hemen anında silahlı çatışmaya dönüşmüş. Malum biliyorsunuz silah memlekette bakkallarda satılıyor. Almadıysanız siz de alın bence. Yaşanan arbede sırasında A nokta S ile MMS ile kafe çalışanı MKK tabancayla yaralanmış. Nerede oluyor? Karabağlar'da. Karabağlar ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde A nokta S ile M nokta MS kafenin önüne arabayı park ediyorlar. Bu sırada kafeden çıkan çalışanlar arabayı başka yere park etmek gerektiğini söylüyorlar. Velhasıl tartışma çıkıyor. Diyorsun tamam, oldu buraya kadar. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kafe sahibi O nokta B kavgaya müdahale etmek istedi. O B iddiaya göre AS ve MMS'ye bıçakla saldırısına uğruyor. Saldırıdan yara almadan kurtulan kafenin sahibi O nokta B tabanca ile iki arkadaşa ateş ediyor. Diyor sizde silah varsa, bıçak varsa bende de diyor silah var. A nokta S bedenine isabet eden 6 kurşunla, M nokta MS ise ayak bileği ve kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Sebep arabayı park etme kavgası. Hakikaten ya. Hiç de üşenmiyorlar ha valla. Bu sırada kavgaya karışan kafe çalışanı MKK'de bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Sebep park kavgası. 4 şüpheli gözaltına alındı. Canım kardeşim, olayla ilgili soruşturma başlatan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen bu arkadaşları velhasıl gözaltına almış. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen kafenin sahibi O.B'nin yakalanması için de çalışma yürütülüyormuş. Şimdi olup bitenlere bakıyorsun, birazdan da bu tarz haberlerimiz var. Hakikaten yani huzur ve sükunet. Canım kardeşim galiba bizim memleketi ülkeyi terk etti yani. Babacığım bu nedir hakikaten yani, birinde bıçak var birinde silah var. Yakında gerçekten söylüyorum 18 yaşındaki çocuklara abi çekeceğiz ya. Diyeceğiz ya, eyvallah büyüksün yani. Vallahi şartlar bunu gösteriyor. Dedim bakkalda mı satılıyor bu silah abi? Herkesin elinde belinde silah. Bir başka haber daha var, birazdan bakacağız. O da maalesef dediğimiz bir İzmir haberi. Solo sonrasında canım kardeşim biraz böyle bir kafamız dağılsın diye bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Ne yapıyoruz? Çiçeğim şey mi yapacağız? Evet abi, kafamız bir tık dağılsın diye günün konusunu verecek miyiz? Elbette vereceğiz.
1: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
2: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İğneada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
3: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
4: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
5: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
6: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.

0: Bayanlar, baylar.
1: Bayanlar, baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
0: Hadi be.
1: Arif Güven yayında.
0: Buradayız, buradayız. Hanımefendiler, beyefendiler, elbette radyolarının seslerini birazcık daha fazla yükseltebilirler. Gerekçe Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi bakalım biz memlekette olup bitenlere, dediğimiz gibi. Baba, İzmir'e bugün hakikaten, yani haberlere bakıyorum, İzmir'e bugün bir şeyler olmuş yani. Park etme kavgası, ikisi ağır, üç yaralı İzmir'de. Az önce okuduğumuz haber Karabağlar'daydı. Şimdi bakın ya, hakikaten bir insan, ne bileyim abi, karşındaki insanın yaşına hürmet diye bir şey vardır ya. Bayat ekmek toplayan yaşlı adamı sopayla dövdü diye bir haber var ki bunun görüntüleri de var. Sosyal medyayı kullanıyorsanız muhtemelen karşınıza gelmiştir. Nerede? O da İzmir'de. İzmir'de bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal S. yol kenarındaki bayat ekmekleri topladığı gerekçesiyle 81 yaşındaki Süleyman Sırrı Dindar'a, yavrum bak 81 yaşındaki bir adama, tövbe estağfurullah, hiç utanmadan önce bir tokat atıyor, ardından sopayla darp etti. O anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Peki İzmir'de nerede? Derler ki tepki çeken olay İzmir Torbalı'da olmuş. Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde fırından ve yol kenarına asılan bayat ekmekleri toplayan Süleyman Sırrı Dindar, bir fırında dağıtım elemanı olarak çalışan Kemal Sey tarafından darp edildi. Önce zaten bekliyor arabada, onu görüyoruz böyle. Abimiz, amcamız, dayımız artık gelirken arabadan iniyor. Önce bir tokat atıyor, ardından saldırıyor. Dindar jandarmaya giderek şikayetçi olduğu, Dindar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatan jandarma çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Evinin önünde beklemiş, ara başlıkta bu. Görüntülerden hafif ticari araçta bekleyen Kemal Sevdin, evinin önünde beklediği Süleyman Sırrı Dindar'ı görünce önce bir iniyor. Sonra bir tokat atıyor 81 yaşındaki insana. Daha sonra da defalarca sopayla vurduğu o anların bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Ne kadar güzel. Şimdi mutlu sona doğru gidiyoruz. Çünkü bunu yapan bu arkadaş tutuklanmış yavrum. Helal olsun. Bu kararı kim verdiyse. Görüntülerden yola çıkan jandarma, Dindar'ı darp eden Kemal Sey'i gözaltına aldı. Helal olsun jandarmamıza da. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal Sey'e çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı. Bu kararı da hakikaten söylüyorum, kim verdiyse ona da helal olsun. Babacım, haberlere bakıyorsun diyorum ya hani. Aa bak, yine bir İzmir haberimiz var. Baba hayırdır? Sevgili İzmir, Adana'ya mı özendin, ne oldu ya? Valla bu tarz haberleri okuya okuya, şöyle söyleyelim, sabır çekmekten alim olacağız yani. Canım kardeşim, günün konusu, evet abi, günün konusunu verelim, biraz böyle bir kafamız dağılsın. Günün konusu şudur. Çiçeğim, dün sağ olsun yine dostlarla birlikteydik. Burada kafam dağılsın, biraz böyle rahatlayayım diye. Hiç yalnız bırakmayan dostlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri yavrum. Bodrum'da su yok, Bodrum'da elektrik yok. Babacığım ben söyledim, bayram üstü bir kere Bodrum'a gittim, bakkala gittim, Bodrum'da ekmek yoktu yavrum. Dedim nasıl yok ya, dedi kalmadı abi, çok kalabalık, hakikaten söylüyorum yani. Şimdi biz günün konusunu verelim. Günün konusu şu. En son böyle bir konu vermiştim. Babacığım insanlar hani aslında benim hakkında şöyle düşünüyorlar ama yanılıyorlar dediğiniz bir tespitiniz var mı? Şimdi bunu vermiştik. Bunun tam tersini vereceğim. Çünküsü şöyle söyleyeyim. Şimdi beni sıkı tanıyan arkadaşlarım, evet şimdi 2-3 tane sıkı dostum var. Dolayısıyla benimle ilgili çok böyle net tespitler yapabiliyorlar. Ve diyorum ki doğru tespit abi. Dün bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Konu konuyu açtı. Dedi ki birader ben sana bir şey söyleyeceğim. Dedim şöyle kardeş. Dedi vallahi bak, bu kadar ince düşünürsen fazla dedi yaşamazsın. Dedim vallahi benim hakkında yaptığın en iyi tespit bu. Doğru mu? Doğru. Şimdi insanların sizin hakkınızda yaptığı en doğru tespit, nasıl algılarsanız, yaptığı tespit ne abi? Daha önce işte yanılıyorlar aslında, ben böyle değilim gibi tespitlerde bulunanlar, işte senin hakkında yanlış düşünenlerden bahsetmiştik. Şimdi yok baba vallahi bak, benim hakkımda böyle bir tespit yaptılar, benim hakkımda yapılan en iyi tespit buydu, en doğru tespit buydu dediğiniz ne var abi? Bana arkadaşım öyle söyledi. Dedi birader bak, sen bu kadar dedi ince düşünürsen yemin ediyorum fazla yaşamazsın. Dedim inşallah dediğin olmaz yani. Sizin hakkınızda etrafınızdaki insanların yaptığı en doğru tespit ne? Bak şimdi Allah rahmet eylesin. Şimdi annem benimle ilgili bir tespiti vardı. Çok klişedir ama doğrudur. Yani dedi ki oğlum, dedi bak artık ne oldu tam hatırlamıyorum da. Dedi bu dünyada iş olduğunu bilseydin dedi sen gelmezdin bu dünyaya. Ya şimdi her şeyden kaytarmaya çalışıyorum, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da annem böyle söylemişti. Şimdi dedim vallahi tespitin kralı oldu yani. Doğru. Dedi oğlum bak sen bu dünyada vallahi hani bu dünyada iş yapacaksın, iş var deseler sen dedi gelmezdin bu dünyaya. Dedim anne benim tembelliğimi bu kadar güzel özetleyemezsin yani. Sonra dün dediğim gibi arkadaşımın böyle bir tespiti vardı. Dedi vallahi sen bu kadar ince düşünürsen fazla dedi yaşamazsın. Buradan yola çıkarak biz de soralım. Canım kardeşim birisinin sizinle ilgili yaptığı en iyi tespit neydi baba? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan mesajlar alıyoruz. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355 Evet abi. Birisinin sizinle ilgili yaptığı en iyi tespit, en doğru tespit neydi? İtiraf edin bakalım.
2: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
3: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
4: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.
5: Arif

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
5: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
6: Arif Güven.
7: Günaydın Arif, günaydın, günün aydın olsun.
8: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
9: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
10: Arif abi, Gebze'den Gökhan, taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: şarkısı bizden.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, memleket olup bitenlere elbette şöyle bir ara verdik. Malumunu sorduk dostlarımıza. Dedim ki bir işinin sizinle ilgili yaptığı babacığım hakikaten çok doğru bir tespitti dediğiniz. En iyi tespit neydi? En doğru tespit neydi? Bugünün konusu bu olsun. 0530 071 43 55. Bakan Nadir'im yollamış. Sen tanıdığım en iyi gözlemcisin. Bir insanı en iyi tanıyabilecek kişisin gözümde. Yani kendimi senden dinlemek değerli bir şey demişti arkadaşım. Evet abi diyor, insanları doğru tespit ederim. Ne güzel. Bazı insanlar için şey diyorlar ya. Oğlum insan sarrafıyım falan diyorlar ya böyle bir şey. Yani tamamen anlarım diyen arkadaşların yanında. Valla kendisine ben insan sarrafıyım hemen de anlarım karşı tarafı diyenlerin yanında. Babacığım ben ücretli staj yapayım yani. Parasını ben vereyim, hakikaten söylüyorum yani. Ben keriz gibi anlamıyorum çünkü abi. Oldukça küçük bir çocuk olarak doğmuşum abi. Doktor yaşasa bile bir gün yüzü bile görmez demiş. Bir gün bile yanılmaz diyor doktor. Bak diyor ki arkadaşlarımın benimle ilgili yaptığı tespit şu: kendimi satamıyormuşum öyle demişlerdi. Tövbe tövbe, ben şey miyim diye sormuştum. Kendini satamıyorsun oğlum. Hani kendini pazarlayamıyorsun, kendini satamıyorsun, evet. Bak bana da iyi niyetli olduğum için seni bu hayat çok güzeller dedi. Gerçekten doğru tespit abi diyor. Kime iyilik yaptıysam o ters tepti. Nasıl bir dünya bu? Evet, illa kötü mü olalım, temiz kalmak suç mu diyor. Evet doğru söylüyor. İyi niyetli olduğun için demişler ki oğlum seni bu dünyada çok güzeller yani. Arkadaşlarımın benim için yaptığı doğru tespit. Kitaplar yüzünden yaşamayı unuttun diyorlardı. Doğru mu? Doğru demiş. Eyvallah kardeşim benim. Dediğimiz gibi bugünün konusu bu. Babacığım birisinin seninle ilgili yaptığı en baba tespit, en doğru tespit, en iyi tespit. Bak bana sen çok gıcık birisi demişlerdi. Doğru abi diyor. Çok zekisin demişlerdi. Fazla iyimsersin demişlerdi. Evet. Dur bakayım abi, hiç unutmuyorum, lisede bir gün okul müdürü tören sonrası içinde benim de olduğum 15 kişinin falan ismini okuyup siz kalın sizinle konuşacağım anonsu yapmıştı. Herkes nedir diye korkmuştu, meğer okul servisiyle ilgili bir mesele çıkmıştı. Sonra bir arkadaş bana senin de ismin okununca korkulacak bir şeyin olmadığını anladım demişti. İçinde ben varsam sıkıntı olmazmış. Ya bak ne güzel. Arkadaşım söylemişti, tespitin kralı benim için diyor. Sen cıvıl cıvıl bir kızsın, hareketli, neşeli, art niyeti olmayan eğlenceli bir insansın. Eğitimin, eminim duygusal bağ kurduğun insana daha fazlasındır. Güvenip bağlanıp her şeyini veren insanlardansın demişti ki doğru tespit abi diyor. Eyvallah. Bak. Annemin benle ilgili tespiti abi. İşine gelmeyen bir şey olursa ben salağa yatıyormuşum. Doğru diyor. Duymazlıktan geliyormuşum. Doğru söylüyor. O kadar doğru ki demiş. Eyvallah kardeşim benim. En yakın kankam söylemişti abi. İçini açmaman gereken insanlara çiçek gibi açılıyorsun. Onlar da seni kırıyorlar demişti. Doğru mu? Doğru diyor. Ya bak. Bazı argo tabirler de var. Diyor ki çok sevdiğim bir yöneticim söylemişti abi. Bıyık büküle büküle kaytan, büküle büküle kaytan insan öpüle öpüle şeytan olurmuş. Taşlanan çok olur seni demişti abi. Evet. Bak abi diyor ki daha dün oldu. Annem telefonla konuşurken çok güldüğümde sen içtin mi deyip duruyordu. Üzülüyorum anne dedim ama evet abi içmiştim diyor. Arkadaşımın benimle ilgili tespitidir abi. Yanımdan kamyon geçiyorsa kafamı koruyormuşum. Küçükken kamyonun kasasına kafam... Ne? Küçükken kamyonun kasası kafama düşmüştü. Ne diyorsun ya? Zinciri tutan kanca kafayı yarmıştı. O gündür bugündür diyor. Evet korkuyorum. Tespiti doğru. Güzel. Konu bariz belli olmuştur herhalde sevgili dinleyenler. Beni çok çözemiyorlar çünkü ikizler burcuyum. Ben bile beni çözemiyorum bazen. Ama diyor en önemlisi güvenilirmişim. Genelde öyle söylüyorlar. Güzel. Buyur. Annelerimizin tespitleri hep doğrudur. Hep derdi ki Allah seli alana peygamber sabrı versin diye. Kocam diyor çok sabırlı çıktı. Benim hanım bana diyor ki çok safsın, kimseye yok diyemiyorsun, hemen yardım ediyorsun özellikle komşuya. Yerine otur biraz diyor. Doğru tespit demiş. Bak ne güzel, rahmetli babam maymun iştahlı derdi bana. Aa bana da söylüyorlardı ya. Her şey diyor heves edip ona ulaşınca sıkılıyordum. Bu bende de var ya valla. Bu bende de oluyor ya. Elde edesiye kadar yani. Valla bir dünya mesaj var. Gençlik ayrılmayınız. Sebep birazdan yine buradayız. Yine buradayız yavrum. Tıkla şuna bir.
0: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis otosuna vurduk abi. Yaktın bizi abi.
3: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
4: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

0: Beni.
1: Arif Güven Showtime.
2: Mesajlar. Buyurun. Birisinin sizinle ilgili yaptığı en iyi tespit baba. En doğru tespit. Dediğiniz ne var? Abi arkadaşlarım değil ama Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Benim için yazılmış gibi. Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun. Garantisizsin korkuyorsun. Bizzat diyor benim için yapılmış tespit bu. En iyi tespit bu. Evet doğru. Olabilir. İçin arkadaşlarımın yaptığı en doğru tespit bu abi. Sen kötü birisin ama sende şeytan tüyü var diyorlarmış. Evet var galiba demiş. Bak biri daha geldi. Sende şeytan tüyü var demişlerdi abi doğru. Bak diyor ki annemin benimle ilgili yaptığı tespit. Sen bu üşengeçlikle nasıl öleceksin çok merak ediyorum demiş. Nasıl öleceksin? Meral yollamış. Sorumluluk alanını fazla geniş tutuyorsun demişti bir arkadaşım. En iyisi değilse bile en iyilerinden birisidir. Ha anladım tamam. Sorumluluk alanını fazla geniş tutuyorsun demiş arkadaşı. Benim için yapılan doğru tespit, iyi tespit bu demiş yani. Evet. Bu güzelmiş ama hakikaten hoşuma gitti ya. 13 yaşında bir büyüğüm senden bir cacık olmaz demişti. 44 yaşındayım doğru tespit olduğunu anca anladım diyor. Hasan'ı mı yollamış ya? White. Erol'um. İyi yayınlar kurban. Cennete geldik. Geldik çalışma zaman artık. Yani gezdik. Şey mi? Bitti mi tatil abi? Bu yani tam anlamadım yazdıklarından da. Velhasıl tatildeysen iyi tatiller. Döndüyse de artık hayırlı mesailer. Çok değişkensin demişlerdi abi. Doğru söylüyorsun. Demiştim ben de zaten hiç itiraz etmedim diyor. Sevmediğin kişilere ve durumlara karşı surat ifaden seni direkt ele veriyor demişlerdi. Son derece doğru bir tespit benimle ilgili. Mutlaka belli ediyorum demiş yani. Çok fırlamasın diyelim biz şimdi hani başka bir şekilde yazmış ama. Evet doğru söylüyor diyor. Arkadaşımın tespitiydi abi. Ürkek, utangaç, ceylan gibi bakışlarım var. Ama bir o kadar da vahşi, yırtıcı ve gizemli bakıyorsun demişti. Bak benimle ilgili yaptıkları en iyi tespit bu abi diyor. Aslında iyi birisin demişler zaten. Bu kadar mı yavrum ya? Aslında iyi birisin ya. Tövbe estağfurullah ya. Ben söylesem mahkemeye verir. Abi babam hep salak derdi. Büyüyünce diyor hak veriyorum. Hakikaten salakmışım diyor. Yaptıklarıma bakıyorum da. Ablamın benimle ilgili yaptığı tespit buydu. Hayatta senin için en önemli şey, hatta kendi mutluluğundan bile daha fazla önemli olan şey, haklı olmak, haklı çıkmak demişti. Ki doğru. Bütün tartışmalarda haklı çıkmak için elimden geleni yapıyorum abi. Evet. Birisinin sizinle ilgili yaptığı baba iyi tespit. Bak diyor ki vallahi bana birisi gamsızsın demişti. Doğru abi diyor iyi tespit. Evet ben gamsız biriyim. Dünya yansa bile bir kalbur samanım yok içinde diyor. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan insanlara öyle davranıyorsun demişti. Çok sevdiğim bir abim gerçekten diyor perfect. Eyvallah. Bak demiş ki insanların benimle ilgili yaptığı en iyi tespit buydu abi. Demiş ki hayatımda gördüğüm en tuhaf insansın. Ve diyor ki doğru yanılmıyor en tuhaf insanım. Bütün yükü yükleniyorsun demişti. Eski patronum eyvallah. Zeki ama safsın demişti öğretmenimiz. Doğru söylüyor diyor. Vallahi bir dünya mesajımız var. Bakayım. Ya tövbe estağfurullah ya. Bazılarını okuyamıyorum yavrum. Bak diyor ki terapistim söylemişti abi. Hep arıyorsun ama ne aradığını bilmiyorsun demişti. Galiba haklı demiş. Ya, terapistin söylediğine göre tevekkili haklıdır yani. Rahmetli amcam bana hep şöyle derdi. Sen ne yapacaksın yeryüzünü, malı, mülkü, toprağın altını düşün demişti. Ben diyor etkisinde kaldım hala. Kazıyorum. Maalesef.

0: bir surat yollamış. Tatildeyken iyi de baba hakikaten tatil bitimi ne kadar kötü ya. Değil mi? Vallahi söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Biz de bir coşkuyla gidiyoruz abi. Haydi tatile gidiyoruz. Dönüşte valla son gün abi otel odasında toparlıyorum işte eşyaları. Aynaya bakıyorum, yemin ediyorum tecavüze uğramış gibi kalkıyorum zaten. Çünkü o gün mutlu olmanın mümkünatı yok. Tatil bitmiş, geri döneceksin. Yapacak bir şey yok. Ama iki ay sonra ben de gidiyorum yani. Tabii canım. Velhasıl günün konusu belli dostlar. Malibunuz. Babacığım birisinin sizin hakkınızda yaptığı en doğru tespit, en iyi tespit yavrum neydi?
1: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
2: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar. Arif Güver.
3: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
4: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
5: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin gıcır kimse de yok senin keyfin.
6: Arif abi, Gebze'den Gökhan taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
5: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
6: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

Arif Güven Show Hotel. Sevgili dinleyenler, mesajlar. Günün konusunu malumunuz dostlarımıza verdim. Dedim ki birisinin sizin hakkında yaptığı daha doğrusu en baba tespit ne? En kral tespit ne? Bak diyor ki sen kötü bir insan insansın demişlerdi. Doğru abi. Aykırı olurum ya. Hakikaten itiraf ediyor musun yavrum? Nerede? Dur bakayım. Buyurun, iyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkürler. Birkaç saat önce oğlumdan gelmişti. Anne, sen güzel bir şeyden bahsetmeden önce hep gülümsüyorsun sanırım. Yine güzel şeylerden bahsedeceksin. Öyle gülümsüyorsun dedi. Canımın cananı, çocuğum değil de diyor, yol arkadaşım gibi. Ay kurbanırım ya. Sağlıklı, mutlu, çok güzel hayatlarınız olsun inşallah. Buyurun. Sizin için yapılan en doğru tespit. Bir anda birilerinin her şeyi olmak istiyorsun ama bu çok kötü demişti bir arkadaşım abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Dışarıdan cellat gibi görünüyorsun. Korkuyorlarmış ama arkadaş ortamında tanıdığım en eğlenceli insan diyorlarmış benim için abi. Dışımı biraz yontmam gerekiyor demiş. Eyvallah kardeşim benim. Bak benim için yapılan en doğru tespit abi. Herkesi çözdün, kendini çözemedin diyorlar. Bilemiyorum. Herkesi dinleyip en sona konuşuyorsun demişti bir arkadaşım. Tespitin kralı benim için demiş. Eyvallah kardeşim. Tövbe estağfurullah. Bunu nasıl okuyayım ya? Arkadaşım bana katıksız değil demişti. Doğru söylüyor abi demiş. Eyvallah kardeşim benim. Abi bana kalırsa insanların bizim hakkımızda yaptığı en iyi tespit yüzümüze karşı söyledikleri tespit değil, arkamızdan söyledikleridir diyor. Bilemeyeceğim yavrum. Benim hakkında yapılmış en doğru tespittir abi. O kadar neşelisin ki insan hangi hüznü yaşadığını bile bilmek istemiyor demişlerdi. Doğru. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun, ne güzel demişlerdi. Doğru. Senden çok iyi kız babası olur demişlerdi. Doğru abi demiş. Eyvallah kardeşim benim, ne güzel ya. Abi yaklaşık 7-8 sene önceki bir sevgilimden ayrılırken sen bu aşk meşk işlerinin adamı değilsin demişti. O zaman ne diyorsun ya demiştim. Zaman geçtikçe anlıyorum. Vallahi diyor kral tespit yapmış yani. Bak bir arkadaşım söylemişti abi, hiç unutmuyorum. Çok akıllı gözüküyorsun, biraz aptal rolü yap demişti. Benim için yapılan en kral tespit abi. Hep haklıyken haksız duruma düşüyorum çünkü çok sinirliyim diyor. İşte sakin olmak lazım yavrum. Bak arkadaşlarımın genel anlamda benle ilgili yaptığı doğru tespit. Ukalasın ama kafan çalışıyor demişlerdi. Eyvallah. Sen akıllanmazsın demişti annem. Hakikaten doğru söylemiş diyor.

0: bazıları argo, dolayısıyla yavrum mümkün olduğu kadar çevirmeye çalışıyorum ama artık nereye kadar çevireceğim onu ben de bilemiyorum yani. En yakın arkadaşım yaptı abi. Acıkınca manyak gibi sinirli oluyorsun demişti. Son derece doğru bir tespit demiş. Evet, acıkınca sen değilsin. Evet, alıngansın demişlerdi. Haklılar abi diyor. Bak, aşık olduğum kadın bana seni kendime layık görmüyorum demişti. Hayat işte diyor. Ah, direkt de söylenmez ki ya. Gözlerin çok derin bakıyor, sanki içimi okuyor gibi demişti birisi. Hiç unutmuyorum ki, doğru bir tespit galiba demiş abi. Nereden anladın oğlum? Kafaya koyduğunu yapıyorsun demişlerdi. Doğru diyor. Kafaya koydun mu içinden geçerim abi. Hadi bakalım. Çok yakın zamanda yeni tanıdığım birisi demiş ki, bak, kırıldığın zaman kabuğuna çekildiğin ve iletişimi epey azalttığımı söylemişlerdi. Evet, aynen öyle yapıyorum. Tamam. Genel anlamda insanların benle ilgili tespiti, dışarıdan buzdolabı gibi gözüküyormuşum hatta. Gıcık bile diyebiliyorlarmış beni tanımadan önce. Ama tanıyınca, sohbet edince aşırı sıcakkanlı, bambaşka biri olduğumu anlıyorlarmış arkadaşlarım. Doğru mu? Doğru. Biraz diyor, buzdolabı gibi bir duruyorum. Tamam. Bak, insanların sizle ilgili yaptığı en doğru tespit, dedim ki, günün konusu bu olsun, diyor ki, yakışıklıymışım abi, öyle söylüyorlar. Bence diyor, doğru tespit yani. Yakışıklıymışım. Sevgili dinleyenler, vallahi mesajlar. Emme verilmesi gereken yavrum. Burada yine ışıklar yanıyor, sönüyor. Bir ara vereceğim. Aradan sonra buradayım. Olabiliyorsa ayrılmayın.
1: Arif abi, selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
2: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
3: Selam Arif. Burası İnegöl.
4: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum. Büyük bir keyifle.
5: Arif'im, iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
6: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

parti mi? Sevgili dinleyenler, malumunuz şöyle bir son parti mesajlara bakacağız. Dediğimiz gibi etrafınızdaki insanların babacığım hakikaten benle ilgili yaptıkları tespit çok doğru dediğiniz ne gibi tespitler var? Bak eşimle rahmetli anneannem tespiti var abi, çok inatçısın derlerdi. Hakikaten doğru diyor. Abi katır gibi inadım. İlla o iş olacak. Buyurun, Mehmet abimiz yollamış. Eşim başıma bela oldun dedi. Zaman geçeceğine bakıyorum dedi. Gerçekten de bela oldu şimdi. Aynı zamanda bak demiş ki Arif Efendi, benim üzerime yaptığın tespitlerin hepsi on numara. Tespitler yakışıklı, bonkör, eli açık, güzel kalpli ve hep karşısındakini düşünür. Sen mi abi? Bunların bir tanesi yoktur sende. Canım abim yollamış. 3 kere büyük iş başarısızlığından sonra herkes sen ticaret yapma dedi. Yaş 79 oldu ve kabul ettim şimdi. Şimdi sadece Antalya'mda profesyonel turist rehberliği yapıp kafamı dinliyorum. Helsinki'den İbrahim abim benim. Ay kurularım ya. Pardon, yaş 69 demiş bu arada. Bakalım bakalım bakalım. Babacığım, insanların sizin hakkınızda yaptığı en kral tespit ne? Bakayım bakayım. Bana sürekli incinmişsin diyorlar abi. Bak yalan söyleyemiyormuşum. İşime gelen şeyleri unutuyormuşum. Saf değil. Her şeyin farkındaymışım abi. İnsanların benimle ilgili yaptığı ve doğru tespitler demiş. Bunu bana da en yakın arkadaşım Şevki söylüyordu ya. Bir şey oluyor diyorum ki hatırlamıyorum birader diyorum. Birader diyor bak. Sonra ben de diyorum ki ya galiba diyorum bende bir unutkanlık var. Diyor ki sen unutmuyorsun abi. Sen diyor işine geleni hatırlıyorsun, işine gelmeyeni hatırlamıyorsun. Dedim belki de doğrudur, bilmiyorum yani. Bak eski kız arkadaşım senden çok iyi dolandırıcı olur demişti. Hakikaten ya, yaparım herhalde bu işi demiş ya.

Çok özür. Mümkün olduğu kadar da argo olanları dile getirmemeye gayret ediyorum. Bakayım. Bak diyor ki, gerçekten de berbat bir insan olduğumu suratıma çarpmışlardı abi. Tespit gibi tespit yapmışlardı, yemin ediyorum. Burada elbette sana yazmayacağım ama eski sevgilim giderken yapmıştı. Hep aklındaki tespitleri diyor. İnsan bazen sorunlarını kabul edip değişmeye çalışmalı. En azından denemeli. Şimdi düşünüyorum da benle ilgili bütün tespitleri doğruymuş. Ne dedi yavrum, işte onu soruyoruz yani. Bak, bir arkadaşımla ilk tanıştığım günde abi, gereğinden fazla gülüyorsun, hangi acını saklıyorsun demişti ya. Aynen diyor öyle. Bu şey değil miydi ya? Bu bir sözdü galiba. Evet abi. Bak, bilim hakkında yapılmış en doğru tespit abi. Sen nasıl bir manyaksın demişlerdi. Ki bu arada hep söylüyoruz, manyaklık kötü bir şey değil. Bir şeye aşırı düşkünlük abi. Dikkate alacak şeyleri önemsemiyorum. Önemsemeyecek şeyleri de aşırı önemsiyorum demişti birisi. Dur. Bitirelim mi? Kurban olduğum son parti. Dur bakayım. Bak diyor ki, abi bana da sen çok iyi niyetlisin. Oğlum seni bozuk para gibi harcarlar bu hayatta demişlerdi. Evet galiba diyor, doğru söylüyor yani. Genel anlamda insanların benle ilgili fikirleri bu abi. Herkesten fikir alıyormuşum, yine de kendi bildiğimi yapıyormuşum. Evet, var böyle bir tip yani, biliyorum. Normal hayatta da var yani. Dışarıdan soğuk gibi göründüğümü söylüyorlar ama aslında öyle olmadığımı da söylüyorlar.

Bak diyor ki başka bir arkadaşım benden bahsederken yanındaki arkadaşı şey demiş. Oğlum bu var ya, bu içtiği suyu bile yarım bırakır, sen buna iş verme demiş ya. Güzelmiş. Bu içtiği suyu bile yarım bırakır olur mu?

0: sevgili dinleyenler, velhasıl herkes kendisini yeteri kadar övdüyse artık hani günün konusunu bitireceğim, anlatabildim mi? Vallahi şaka bir yana, mesaj oldu yani bütün dostlarımıza gerçekten çok çok teşekkürler. Ama birazdan böyle bir F5 yapıp, malum yazıyor haberlere bakmamız gerekiyor abi. Tıkla.
1: Arifciğim, ben Manavgat Beşkonak'ta okulda güvenlik görevlisiyim. Orada çekmiyor Arif. Ben böyle var ya, telefon kulağımda. Ondan sonra okulun bahçesinde acaba buradan mı, oradan mı, şuradan mı, bir tek ağaca çıkmadığım kaldı. İnan gerçekten seni dinleyeceğim diye çok zorluklarla uğraşıyorum. Beni gören müdür ve hocalar halime gülüyor. Bu kız ne yapıyor? Bu güvenlik iyi mi acaba falan diye. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ben Arif'i dinlemeden mutlu olamıyorum. We'll be right back.

0: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
1: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İnada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
2: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
3: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
4: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
5: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, iş yerine geldim, arabada oturuyorum, vallahi inemiyorum, seni dinliyorum diye.
5: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya, müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter, vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
6: Arif Güven, şovda.
7: Kolay gelsin Arif abi. Bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
8: Moralim bozukken bile beni güldüren adam. Ben Hatay'dan, Gül'den.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Yes,
0: devam
1: ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Malumunuz artık şöyle bir bakacağız, yazıyor yazıyor haberleri. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Nerede kaldık yavrum? Buyurunuz şuna bir bakalım çiçeğim. O da yurttaşların elinden alındı. Nedir? Dünyaca ünlü plaj Rizeli iş adamına verilmiş yavrum. Sebep? Bir de 3 kilometre uzunluktaki dünyaca ünlü plajdan bahsediyorlar. Fethiye'de 3 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Belce Kız Plajı Rizeli iş adamı Kenan Kıran'a kiralanmış. Sebep yavrum sebep. Patronlar Dünyası'nın haberine göre Rizeli iş insanı Kıran'ın... Velhasıl tamam yani buralara geçelim. Kiralanan yerin sadece plaj olmadığı öğrenilirken plajın önündeki yürüyüş yolları ve yeşil park alanlarının da kiralanan alan içinde olduğu belirlendi. Kıran'ın sezon bitiminde bölgede çevre düzenlemesi yapacağı da öğrenildi. Bu sezon plajın giriş çıkış ücretleri bulunmazken çevre düzenlemesi sonrasında plaja giriş çıkış ücretleri de alınacakmış. Ne güzel abi, geçelim yavrum. Al bak. Los Angeles'ta sokak köpekleri Elite Park halindeki arabayı parçaladı demişler de. Yani şimdi görüntüler var. Muhtemelen abi arabaya herhalde kedi saklandı. Kampunun oradan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da. Yine şimdi söz konusu Los Angeles olunca yavrum diyorsun bu nasıl bir lokasyon? Hakikaten söylüyorum yani nefes alan her şey psikopat yemin ediyorum. Esenyurt'ta bir grup sokak köpeği park halindeki aracın tampon kısmını parçaladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay evvelsi akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup sokak köpeği park halinde bulunan bir aracı hedef aldı. Bence orada kedi var abi. Tabii canım, yoksa köpek ne yapsın tamponu yani? Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavrum semtin köpekleri bile sıkıntılı yani. Şimdi bak ne olmuş? Tokat'taki olay Talih Kuşu filmini aratmadı. Hikayemiz şu sevgili dinleyenler. Tokat'ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden olmuş demişler. Oo tamam artık bu milyoner oldu. Sonra fakat bakıyorsun taşta sıradan olunca abi olan ilgi alaka bir anda kaybolmuş. Burada şimdi fotoğraf da var. Dur bakayım nedir hikaye. Tokat merkeze bağlı Halil Alan köyünde yaşayan Ergin Say geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say taşın meteor olabileceğini düşündü. Bu arada taş diyorlar ama şimdi fotoğrafta görüyorum bildiğin kaya. Yani abi eve kayayı getirmiş yani. Taşı evine getiren Say geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yaptırmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne göndermiş. Yaşananlar Say'ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu. Say herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı. Ay'a karşı ilgi ve alaka bir anda arttı. Say'a karşı. Ay'a demişler. Ziyaretçileri ve akrabaları çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başladığı gibi bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile almış. Abi ya hakikaten söylüyorum ne enteresan insanlarız ya. Çevresinde bulunan insanlar tarafından milyoner gibi görülen Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle yavrum hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın normal bir taş olduğu anlaşıldı. Şimdi ara başlıklara bakıyorsun. Abi demiş ki zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Ünlü bir giyim firmasının 3 milyon lira teklif ettiğini belirten Ergin Say bu taşı tarlamızda bulmuştum. Bak bu taşa birisi 3 milyon teklif etmiş. Keşke vereydin abi bildiğin taş. Bu taşı tarlamızda bulmuştuk. Bu taşı tahlil yaptırmıştık. Sonuçta geldi. Gelen raporla meteor taşı olmadığı belirtildi. Taş 61 kilo. Yüzeyi oldukça sert bir yapıda. Vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Ben şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım. Şu anda herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor. İnsanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu. Herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu. Ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı. Sonuç ne çıkarsa çıksın elinde olanı razı olacaklardı. Ben diyor taşı vermedim. benzetme yapacaksak. Kumar oynadım ama diyor kaybettim. Şimdi yine ormanlardan odun çekmeye devam edeceğim. Yavrum şimdi hakikaten söylüyorum yani. Bir anda abi popüler olmuş, herkes zengin bir davya dönüyor. Sonra taşın sonuçları gelmiş abi. Sonuçları aldıktan sonra herhalde olduğu yerde taş kesilmiş yani. Bir de şekilsiz kocaman bir şey yavrum, hani en fazla sallıyorum bahçenin kapısına kapı çarpmasın diye koyarsın yani. Ama şimdi abi almış evin baş köşesine koymuş o taşı yavrum. İstanbul'da 3 milyon TL değerinde sevgili dinleyenler kaçak ne ele geçirilmiş olabilir? Söylüyorum yavrum, güneş kremi ele geçirilmiş. Direkt güneşi kaçırsaydınız bari. Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan 104.706 kaçak güneş kremi ele geçirildi. Ya kaçak güneş kremi ne abi? Şimdi insanı kaçak, çayı kaçak, güneşi kaçak, elektrik kaçak, kaçak da kaçak yani. Babacım ülkede her şey kaçak. Neyin ülkeye ait olduğunu anlamak da gerçekten zor artık ya. Buyurun, maalesef dediğimiz haberlerden biri. Bakınız, Gaziantep'te hasta yakınları tarafından darp edilen, ağır yaralanan doktor taburcu edilmiş. Güzel, Allah acil şifa versin. Ve doktor, darp edilen doktorun çalışmak için babacım demiş ki artık ben İsviçre'ye gidiyorum yani. Ya darp edilen doktorun çalışmak için İsviçre'ye gideceği de öğrenildi. Neydi, bir tane bir zat vardı. Artık her şey çok güzel diyor, istediğimiz doktoru da verebiliyoruz diyordu, hatırlıyor musunuz? Bir abla vardı. Velhasıl artık döve döve doktor ihraç ediyoruz. Siz hatırlamazsınız diyor eskilerden diyor. Geldiğimiz noktaya bak, hakikaten söylüyorum ya, korkunç. Velhasıl dur oğlum dur, daraltma dünyamızı. Sevgili dinleyenler, böyle bir helal olsun. Vay baba, insanlık ölmemiş haberiyle. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar ki artık final, artık veda yavrum.
1: Arif, bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
3: Arif abi, ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
4: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum. 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.

0: kurban olduğum. Sevgili dinleyenler, bugün de yüzdük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Final belli, tıpkı programın başı gibi söyleyeceklerimiz. Yol kenarı, tabelalar vesaire vesaire, helal olsun. Mesajlar. Benim tespitim senin hakkında Arif, herkese iyi geliyorsun. 10 numara 5 yıldız adamın kimyası karışımısın. Biz dinleyenleri de mutlu ediyorsun. Derdini, sıkıntısını alıyorsun. Tersini söyleyen kesinlikle yalan söylemiş olur. Bak bizleri şimdi meraya kuzu gibi salıyorsun. Huzur dolu, iyi ki varsın güzel insan. Güzel bir gün diliyorum. Eyvallah abim benim. Kral, bugün de güzeldi. Canım kardeşim, hoşça kal iki gözüm demiş. Eyvallah. Sevgili dinleyenler, final böyle bir helal olsun haberiyle olsun istiyoruz. Bak ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Bizde de var. Nevzat'ım da yollamış. Bugün o bolca var valla. Kafa kalp krizi geçiren adamı suni teneffüs ile kalp masajıyla kurtardı. Ankara'nın Altındağ ilçesinde tıraş olmak için gittiği berberde kalp krizi geçiren Alaaddin Maden artık neyse, hayatı berber kalfası Serhat Muhammed Özyürek sayesinde kurtulmuş. İlk yardımı bir tık da olsa bilmemiz gerekiyor işte yavrum. Ulusşehir Caddesi'nde bir berber dükkanına tıraş olmak için giden Alaaddin Maden burada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. O sırada berber dükkanında çalışan kalfa Serhat Muhammed Özyürek hızla müdahale etti. Maden'in kalbi durmuşken Özyürek suni teneffüs ile kalp masajı yaparak hayatını kurtardı. Bu kahramanca anlar dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Serhat Muhammed Özyürek yaşananları anlatmış, demiş ki çok sıcaktı. Evet ya, çok sıcaktı, kurban olduklarım, aman dikkat. Çok sıcak dediğini ve daha sonra fenalaştığını ifade etti. Kalp krizi öncesinde fön makinesiyle soğuk pres uyguladığını belirten Özyürek, sonra tıraş edelim dedim. Ancak Maden oturduktan sonra birden bayıldı. Bilincini kaybettikten sonra hayatımda ilk kez ilk yardım denemeye başladım demiş. Ne güzel, başarılı olmuş. Gelmiş geçmiş olsun. Buyurun, ne kadar güzel, bak ne kadar keyifli ya. Vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler, şunu da vereyim ya. Manisa'nın 20 haneli Beydere mahallesinde babasının tüm engellemelerine rağmen gizlice, bakınız, 17 yaşında ortaokulu, 23 yaşında ise yine açıktan lise öğrenimini tamamlayan 40 yaşındaki Sultan Çetinkaya Tahtacı. Türkiye'de üniversite ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Fransa'nın önemli üniversitelerinden Sorbonne gibi böyle bir şey yazıyor. Orada doktora yapıyormuş. Ailesi okumasına izin vermemiş. Gizli gizli okumuş. 20 haneli Beydere mahallesinde. Ve der ki azmi ve başarısıyla örnek alan Tahtacı, başkaları için umut olabileceğini düşündüğü okulsuz köyden Sorbonne'ye bir başarı hikayesi adlı bir de kitap çıkartmış abla, biliyor musun? Vallahi helal olsun. İşte gerçek bir başarı hikayesi yavrum. Şu an gerçekten söylüyorum yani, acayip saygı duyuyorum. Helal olsun ablam. Kurban olduklarım, tıpkı program başında olduğu gibi finalde de mesajlarımız geliyor. Bakayım. Sen ne zaman İsviçre'ye geleceksin yavrum? Yani dolar, euro, yani para birimi bizden çarpı olan ülkelere biraz zor yani. Tabii canım. Biz sizi bekleriz artık. Yapacak bir şey yok yani. Ben müsaade isteyeyim mi artık, tabii canım. Bak Nevzat'ım yollamış. Diyor ki Laz Balkabağ'ına selamlar. Gerçi diyor o yarım saat daha dinleyecek ama. Velhasıl dostlar, yeniden buluşuncaya kadar kurban olduklarım, her şey keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Kuzey Almanya'nın

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Haftanın en güzel gününden herkese selamlar, sevgiler. Canım dinleyicilerim, Radyo Merhaba'ya ve Gönül Frekansı'na hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün de yine dolu dolu, dop dolu bir programla yayındayım. Efendim, kalbinizin böyle hep gülümsediği, size kendinizi iyi hissettiren, huzur veren insanlara çok daha fazla şans verdiğiniz günlerden bir tanesi olsun. İnşallah keyifle geçireceğimiz zaman dilimleri çok daha fazla olur diyelim, iyi bir başlangıçla, güzel bir isimle programa başlayalım. Simge Radyo.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Şükran'la Gönül Frekansı.

Geniş bir dinleyici kitlesinin dikkatini çeken, kendi söz ve besteleriyle müzikal kimliğini ortaya koyan Besti, Ben de isterdim ile pop müzik sahnesindeki yerini aldı. Biz de Besti'ye müzik hayatında başarılar diliyor ve Mustafa

şahit. Evet efendim, Radyo Merhaba'da ben Şükran. Gönül frekansında yine çok ilginç bir araştırma konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, yeni bir hayatın başlangıcına, dünyaya şaşkınlıkla açılan o minicik gözlere bakarken insan bazen derin düşüncelere dalıyor. Efendim, biliyorsunuz dünyaya geldiğimizde birçok canlıya göre fiziksel olarak çok daha savunmasız varlıklarız. Bir ceylan yavrusu dakikalar içinde koşmaya başlarken bizlerin ayağa kalkması aylar, hatta yıllar alıyor. Ama son araştırmalar gösteriyor ki o narin bedenler henüz kendilerini taşıyamasa da beyinleri aslında hayal ettiğimizden çok daha ileri ve güçlü. Kısacası her bebek aslında keşfedilmeyi bekleyen birer mucize. Yeryüzüne inmiş birer melek gibi. Madem meleklerden açıldı söz, şimdi bu masumiyete ve huzura en çok yakışan seslerden birine kulak verelim. Candan Erçetin o büyüleyici yorumuyla bizler için melek diyor. Gönül frekansında yayın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Teknolojiyle bağımız her geçen gün güçleniyor ama bazen kurallar da değişebiliyor. Bugün hepimizi yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik devreye girdi. Artık çekmecede bir gün lazım olur diye beklettiğimiz telefonlar tam bir yıl boyunca hiç sinyal almazsa e-mail kayıtları pasife alınacak. Eskiden bu süre 7 yıldı, şimdi ise sadece 1 yıl. Yani sevdiklerinizle bağınızın kopmaması için o yedek telefonları yılda en az bir kez çalıştırmayı ihmal etmeyin. Eğer telefonumuz kapanırsa panik yapmayın. Sonrasında E-Devlet üzerinden tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz diyoruz ve çok sevdiğimiz bir şarkıya kulak veriyoruz. Bizden ayrılmayın.

Vefa dediğimiz o eşsiz duygu sınır tanımıyor dostlar. Bakın, efsane Bruce Lee vefatından 53 yıl sonra Kaliforniya'da kendi günüyle onurlandırıldı. Bizim sokaklarımızdaysa yakın zamanda vefat eden Kadir İnanır'ın anısı filmlerinden karelerle bezenmiş özel bir otobüsle İstanbulluları selamlıyor. Tabii Yeşilçam'ın o unutulmaz ruhunu, Melih Kibar'ın o içimize işleyen eşsiz besteleri olmadan hayal etmek imkansız. Şimdi bu büyük vefaya ve güzel hatıralara çok yakışan Melih Kibar imzalı o muazzam eseri gönül frekansında Erol Evgin'in

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Keyifler yerindedir umuyorum. Şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'dasınız efendim. Ben Şükran Gönül frekansından sesleniyorum sizlere ve sırada Eurovision şarkı yarışması ile ilgili bir haberimiz var. Eurovision sahnesi önümüzdeki yıl yepyeni bir ismi Kanada'yı ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor. Bu haberi görünce aklıma hemen Sertab Erener'in o unutulmaz zaferi geliyor ama ne yalan söyleyeyim, gönül isterdi ki o tarihi başarıyı kendi Türkçemizde söylenen bir şarkıyla kazansaydık. Sertab Erener, Every Way That I Can şarkısıyla birinciliği Türkiye'ye getirmişti biliyorsunuz. 97 yılında Şebnem Paker'in Dinle şarkısıyla aldığı üçüncülüğü daha değerli buluyorum. Çünkü Türkçe sözleri ve müziğiyle işlemişti kalplere. Gönül isterdi ki Sertab Erener'in birinciliğinde de Türkçe bir şarkıyla kutlayabilseydik. Ama Hatice'ye değil, neticeye bakmak lazım değil mi? O zaman Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmiş bir grupla devam edelim Radyo Merhaba'da yayınımıza. Bu vesileyle Özkan Uğur'u da...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yüzden etrafımız ne kadar kalabalık olursa olsun, ruhumuz o derin teselliyi yine kendi içinde arıyor. Hep başkalarına sevgiyle koşuyoruz ya hani. Peki en son ne zaman kendinize şefkatle kucak açtınız? Evet efendim, kendinize. Kapatın gözlerinizi ve kollarınızla kendinizi sıkıca sarın. Araştırmacılar söylüyor, insanın kendi kendine sarılması, içindeki o huzursuz anksiyete sesini dindiren en doğal ilaçmış.

eski yaz aşkları. Bir mevsim sürer ama bir ömür unutulmazdı. Şimdilerde ise her şey ne kadar çabuk tüketiliyor, değil mi? Meğer bu hızın sebebi sadece çağımız değil, genetik şifrelerimizmiş. Bilim insanları, bağlılık ve istikrar genlerimizde saklı. Birini gerçekten anlamak istiyorsanız, önce geçmişinize ve köklerinize bir bakın diyorlar efendim. Şükran'la Gönül Frekansı'na...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Mert Çodur yine Bana Kal şarkısıyla Radyo Merhaba'da sizinleydi. Efendim devam ediyoruz. Ben Şükran. Ay hep o klasik cümleyi duyarız ya. Azıcık boğazını tut hemen zayıflarsın diye. Meğer o işler öyle değilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Yeni araştırmalar gösteriyor ki mesele sadece tabağın ne kadar dolu olduğu değil, içinde ne olduğuymuş. Vücudumuzdaki insülin dengesi şaşınca sistem yağ yakmayı unutup depolama moduna geçiyormuş. Yani sadece kalori hesabı yapmak yetmiyor. Asıl mesele vücudumuza doğru yakıtı vermek. O zaman kendimize biraz daha anlayışlı davranalım efendim. Herkesin sağlığına kavuştuğu, kendini aynada daha mutlu ve daha iyi hissettiği, gönlündeki o ideal dengeye ulaştığı günler olsun. Gönül frekansı en keyifli şarkılarla devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gibi yayılan bir kahve kokusuna hangimiz hayır diyebiliriz ki? Ama o keyifli fincanında bir saati bir adabı var dostlar. Uyandığınız gibi kahveye sarılmak yerine şöyle bir iki saat bekleyin ki vücudunuz kendi dengesini bulsun. Bir de aman dikkat, öğleden sonra saat 3'ten sonra pek bırakmayın. Sonra gece o güzel uykularımız kaçmasın. Midenizi yormamak için de aç karnına içmemeye özen gösterin derim. Günde 3 fincanı aşmazsanız kahve size hem harika bir odaklanma sağlar hem de gün boyu zinde tutar. Şimdi kahvenizin tadına eşlik edecek güzel bir şarkı Şükrü

Vaktimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ama gitmeden önce kalbinizi ısıtacak bir hayalin gerçekleşme hikayesini paylaşmak istiyorum. Sevgili Ceylan Ertem, kahramanım dediği Sezen Aksu'nun kendisi için yazdığı yepyeni bir şarkıyla Hıçkırık'la karşımızda. Üstelik Sezen Aksu vokalde de ona eşlik ediyor. Minik Serçe'nin elinden çıkmış en tatlı şarkılardan biri olarak tanımladığı bu eserle iki dev sesin muazzam bağına şahitlik edeceğiz. Programımızın bu son dakikalarında çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüştüğü o güzel tınıya kulak verelim. Ben az sonra veda için yine burada olacağım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kıpır kıpır şıkır şıkır bu şarkının ardından Cace Merhaba'da veda zamanı. Ay çok keyifli bir zamandı gerçekten, çok çok keyif aldım efendim. Umuyorum ki sizler de gönül frekansında bu anların tadını çıkartmışsınızdır. Sevgili dinleyenlerim, zaman akıp gitse de sevgimiz hep baki. Ben Şükran, Cace Merhaba'da beni dinleyip şarkılarıma eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün için gönül frekansı sona erdi. Ama yarın aynı saatte Radyo Merhaba'da buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, ruhunuzu müzikle beslemeye devam edin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.

0: reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Bu sefer...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın.

şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı, ne halde bıraktım.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir dersken

paramp gözlerin emreniyor bana bakan aşkım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken

üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

yeter. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuz

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Nordvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyor.